aktif ve dinamik bir prensip ve cevher kabul eden ruh ve fikir gibi manevi cevherlerin bu maddenin bir tezahürü olduğunu iddia eden yahut bunları yadsıyarak kabul etmeyen öğretilerdir. Pozitivizm, Fransız filozofu Auguste Comte tarafından ortaya atılan, gerçekliği beş duyu organının verilerine indirgeyen, metafiziği reddeden olgucu bir öğretidir. Bu öğretiye göre doğrudan doğruya deneyle sağlanamayan her bilgi teolojik veya metafiziktir. Hayal ürünüdür yani. Ampirizm ve sosyalizmin birleşmesiyle ortaya çıkan bu öğretiye göre düşünce, tarih sürecinde tekamül etmektedir. İnsan zihni üç safhadan geçmektedir. Teolojik, metafizik ve pozitif hal. Sonuncu aşamada Comte'ye göre metafiziğe gereksinim kalmayacak, onun yerini müsbet ilim alacaktır. Evrimcilik, Darwin'in temsil ettiği evrim teorisi kıymetli dostlar. Panteizm, panteizm kelimesi ilk defa 18. asırda İrlandalı Toland tarafından kullanılmış olup, Allah ve alemi bir ve aynı, onu alemin yegane cevheri sayan felsefi akımlara verilen isimdir. Freudizm, Sigmund Freud, psikanaliz öğretisini geliştirmiş, Avusturyalı bir nörologdur. Psikiyatride psikanaliz ismi verilen bir yöntem geliştirdi kendisi. O, ruhların sorunlarının kaynağını, hastaların bastırdıkları ve bilinçaltına ittikleri sorunlarda aradı. Hastaların bilinçaltındaki duygularını yüzeye çıkarmaya dayalı psikoterapi adı verilen bir yöntemle hastalarını tedavi etmeye yöneldi. Dini inançları bilginin gelişmesinin önünde engel olarak gördü. Şu sözü bu bilimsel veriler ve akli temellerden uzak duruşunu ifade etmektedir. Bilgi hazinelerine ulaşabilen insanların sayısı ne kadar artarsa dini inançlardan kopuş da o kadar artar. Ateizm, ateizm kıymetli dostlar, tanrı tanımazlıktır. Yani Allah'ın varlığını, yani alemde deruni, harici ve üstün bir sebebi inkar eden felsefi öğretidir. Deizm, deizm Allah'ın varlığını kabul ettiği halde vahyi, ilahi kitabı ve peygamberliği inkar ederek insanın aklıyla gerçeği bulabileceğini söyleyen felsefi öğretidir. Sekülerizm, yaşanan dünya hayatını önceleyerek bu hayatın metafizik alemle, dinle yani peygamberlik ve vahiy ile ilişkisini koparmayı hedefleyen öğretidir. Nihilizm, nihilizm hiççiliktir. Cevheri hiçbir realite olmadığını ileri süren ve her şeyi inkar eden bu felsefi öğreti, aleme ilişkin bu görüşüyle ontolojik nihilizmi, insanın reali bilemeyeceğini ileri sürmesiyle de kritik nihilizmi meydana getirmiştir. Siyasette hiçbir otorite tanımamakla siyasi, ahlaki alanda hiçbir ahlaki değer, sosyal baskı ve kontrol kabul etmemesiyle de ahlaki nihilizm ortaya çıkmıştır. Neticede nihilizm gayesiz, kötümserlik ve olumsuzluğu ifade eder. Satanizm, geleneğe bağlı İbrahimi dinleri protesto amacıyla ortaya çıkan, şeytanı Allah'ın rakibi olarak görerek ona tapanların kurduğu bir inanç sistemidir. Kara İncil adıyla din esaslarının yer aldığı kutsal kitapları ve şeytanın kilisesi adıyla mabetleri vardır. Ve son olarak varoluşçuluk. İnsanın kendi kendisini var ettiğini ileri süren bilim dışı burjuva öğretisidir. Varoluşçu felsefe veya varoluşsal felsefe ismiyle de anılmaktadır. Öznel düşünceci, usa aykırı, tek benci, bilime karşı ve bilim dışı bir burjuva doktrinidir. Bu öğretiyle birlikte dünyanın her tarafında sözde kendi kendilerini varlaştıran hippiler ortaya çıkmıştır. Hippiler varlıklarını toplumun kurulu düzenine baş kaldırmak ve her türlü değeri hiçe saymakla oluşturdukları düşüncesindedirler. Kullandıkları uyuşturucu maddeler de onların bu anlayışlarının baş yardımcısı olmuştur. Kıymetli dostlar, az önce isimlerini saydığımız tüm izmlerin birey ve toplum katmanları üzerindeki tesirli etkinliği, imanla aklın, imanla ilmin, imanla hayatın dengesinin bozulmasına ve bu durumda duyguların, İstiklal şairimiz Mehmet Akif'in dediği gibi, nefsi emmare hizasında kalmasına sebebiyet vermiş, daha yükseklere kanat çırpmasına engel olmuştur. Yine bu saydığımız izimlerin insanlığın gündemine soktuğu yalnızca dünyaya yönelik İçkin ve anlamdan uzak idealler
zevk

0: türleri soyut değerlerden uzaklaşarak sırf komutlara bel bağlamak insanların sorunları için çözüm olamaz. Bu tür inanç problemlerinin önüne geçmek, dini vahyi temellere dayalı olarak yeniden anlamaya çalışmak ve Kur'an'ın da emrettiği ilmi araştırma ruhunu geliştirmekle mümkün olacaktır. Bu da aklımızı rasyonel ölçütler doğrultusunda kullanarak gerçekleşecektir. Bilindiği gibi kıymetli dostlar, ilahi mesaj zincirinin son halkası olan İslam, akıl ve fikir dinidir. Hayal, vehim ve hurafelerden uzaktan yakından bir ilişkisi olmadığı gibi, onları da yok etmek üzere tasarlanmıştır. Ölüyken dirilttiğimiz ve kendisine insanlar arasında yürüyebileceği bir ışık verdiğimiz kimse, karanlıklar içinde kalıp ondan hiç çıkamayacak durumdaki kimse gibi olur mu? En'am suresinden bu ayetle programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız kıymetli dostlar. Bugünlük. Gelecek programımızda aynı konuyla ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Çocuk Saati. Çocuk Saati. Radyo başında bizimle buluşmak isteyen tüm arkadaşlarımıza yepyeni bir program. Çocuk Saati. Eğlenmeye ve öğrenmeye var mısınız? Birbirinden ilginç köşeler, Gezgin Kirpi'nin maceraları ve Arife ablanın sunumuyla Çocuk Saati, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.

On binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk, yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı, biraz durmalı. Dinlenmeliyiz, dinlenmeliyiz, dinlemeliyiz.

Yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Alazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken...

Lisan-ı münasip. Bir kelimeyi doğru söylemek bazen anlatmak istediğimizden çok daha fazlasını anlatır. Telaffuzunda sıkça hata yaptığımız kelimeler. Nerede, neden ve nasıl yanlış söylüyoruz? Yanlışları birlikte fark ediyor, doğrusunu öğreniyoruz. Daha güzel, daha doğru ve daha özenli bir Türkçe için. Hataları münasip bir lisanla konuşuyoruz. Sözümüze güzellik katmak için Lisan-ı Münasip, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 17'de Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin'i.

Kaza ve kader gökten baş çıkarınca bütün akıllar kör olur, sağır olur. Kaza gelip çatınca balıklar kendilerini denizden dışarı atar. Yerde kurulmuş bir tuzak, havada uçan bir kuşu bile yakalar. Sen kaza ve kadere uğradıktan sonra başkasına sığınırsan, hiçbir hile seni oradan kurtaramaz.

Yüzyıllar öncesinden bugüne ulaşan sessiz bir miras. Her sayfasında ilmin, düşüncenin ve medeniyetin izlerini taşıyan yazma eserler. Kimi zaman bir alimin sözü, kimi zaman bir medeniyetin hafızası, kimi zaman da çağları aşan bir bilgi. Diyanet İşleri Başkanlığı, Süreli Yayınlar ve Kütüphaneler Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Arapça, Osmanlıca ve Farsça el yazma nadide eserlerin izinde geçmişe yolculuk ediyor, tozlu raflardaki hazineleri geleceğe taşıyoruz. Geçmişin hazinesi, geleceğin mirası her pazartesi saat 21'de Diyanet Radyo'da.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Akıl keskin ve uzak görüşlüdür. Adımlarını yavaş atar, yere sağlam basar. Ele alınan iş ne kadar karmaşık ve bulanık olursa olsun, onun süzgecinden geçer geçmez durulur. Bütün düğümler çözülür. Akıl kaçana yetişir, uçanı yakalar, kırığı onarır, bozuğu düzeltir.

0: Birbirinin içine geçmiş hikayelerin örgüsü gibidir hayat. Hepsinin ayrı rengi, ayrı dokusu vardır. En güzeli de bu yaşamların bir araya geldiğinde oluşturduğu muhteşem ahenktir. Bu ahengin seyrine birlikte çıkmak güzel olmaz mı? Hayatlarımızda iz bırakmış zarif şahsiyetlerin dilinden kendi hikayelerini dinlemenin keyfini sunuyoruz sizlere. Sıcacık bir çay ya da kahve eşliğinde konuklarımızın teknesinde kendi deryalarına yelken açarken sizleri de bu hoş sohbete davet ediyoruz. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp sunduğu misafirimiz var. Her cumartesi 21'de Diyanet Radyo'da. Günün duası.
1: Şekel bin Hümeyd anlatıyor. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gittim ve "Ey Allah'ın Resulü, bana bir sığınma duası öğretsen de o duayı okuyarak Allah'a sığınsam" dedim. Bunun üzerine Allah Resulü elimden tutarak şu duayı tavsiye buyurdu. "Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve tüm uzuvlarımın kötülüğünden sana sığınırım."

0: Medine'ye hastalığı taşımak doğru değil mi? Hazırlanın, geri dönün.
1: Şam halkını bu halde mi bırakacağız? Anlayın artık bunu. Biz kaderin yolcularıyız.
2: Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun ey müminlerin emiri?
0: Allah'ın kaderinden kaçış mümkün müdür? Nereye gitsek onun hükmü bizimledir.
3: Hadi artık, gölgelerimizin boyu uzadı.
4: Ne demek istiyorsun?
3: Gün üzerimizden devrilecek. Ama sen hala kuyunun başındasın.
4: Sıranı bekle.
3: Bütün kuyuyu kurutmadan bırakmayacak gibisin.
4: Git başımdan.
3: Yeter artık. Çekil kuyunun başından da biraz da bir su içelim.
4: Ah, yettin artık. Al sana. Bırak sana.
3: Ne yapıyorsun sen? Şimdi gösteririm ben sana.
4: Çek ellerini çek. Bırak yakamı yoksa fena olur.
3: Şimdi göreceksin fenayı.
0: Kardeşimize saldırmanın bedelini ödemeliler. Yardım etmeyin onlara. Hiçbirine hem de. Kapılarınızı açmayın, ekmeğinizi paylaşmayın onlarla.
3: Yapma Abdullah, bu ateşi yapma. Ya Resulallah, seni hak dinle gönderen Allah'a yemin olsun ki bu dünyayı terk edene kadar bir daha kimseden bir şey almayacağım.
5: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.
6: Hüsnü Hal.
7: Elinde bir şeker, ardında koşturduğu bir çember. Çocuk işte, başka ne ister? Ne isteyecek? Koşacak, oynayacak, gülüp eğlenecek, yiyecek ve içecek, oynayacak ve yorulacak. Yattı mı mışıl mışıl uyuyacak. Çocuk yahu, atlayıp zıplayacak, biraz da evi dağıtacak. E olsun o kadar, ne var bunda kızacak? İnsan evvela kendine şunu sormalı. Çocuğumun benim yaşadığım gibi bir çocukluk yaşamasını ister miydim? Evetse cevabınız, siz iyi bir çocukluk yaşamışsınız. Sevilmiş ve merhamet görmüşsünüz. Çocuğunuza da nasıl merhamet göstermeniz gerektiğini biliyorsunuz demektir. Eğer hayırsa cevabınız, çocuğum benim yaşadığım gibi bir çocukluk yaşamasın diyorsanız, bir hayli üzülür.

yerinde bir taş duruyor olabilir. Bir çocuğu sevemeyen, hoş göremeyen, üzen, inciten ve kıran hangi yüzle merhamet dileyebilir ki Allah'tan?

yalancı dünyaya, aldanma yahu. Bu dernek dağılır, divan eğlenmez. İki kapılı bir viranedir bu. Bunda konan göçer, konuk eğlenmez. Bakma bunun karasına, ağına. Gönül verme bostanına, bağına. Benzer hemen çocuk oyuncağına. Burada aklı olan insan.

varını ihsar et Mevla yoluna. Bunda ne eylersen anda buluna. Bir gün sefer düşer berzahiline. Otağa kalkacak sultan eğlenmez. Sen ey gafil, ne sandın ruzigarı? Durur mu anladın Leylü Neharı? Yükün yeğnildi gör evvelden bağrı. Yoksa yolcu gider, kervan eğlenmez. Doğrusuna gide gör bu yolların. Geçe gör sarpını yüce bellerin. Dünya zindanıdır mümin kulların.

ömür tamam olup defter dürülür. Sırat köprüsü ve mizan kurulur. Hakkın dergahında elbet durulur. Buyruğu tutulur, ferman eylenmez.

Hüdayi ne oldu bu kadar peygamber? Ebu Bekru Ömer, Osman-u Hayder. Hani Habibullah, Sıddık-ı Ekber. Bunda gelen gider, bir can eğlenmez. Alan sensin, veren sensin, kılan sen. Ne verdinse odur, dahi nemiz var. Hakikat üzre anlayıp bilen sen. Ne verdinse odur, dahi nemiz var.

Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Arkadaşın sana nasıl davranırsa, sen de ona öyle davran. Her ikiniz de sevinç bulursunuz. Kendine denk olan birini dost edin. İnsan ancak kendine denk olanla anlaşabilir.

Hepimiz bir başkasının hikayesinde iz bırakırız ama çoğu zaman bunun farkına bile varmayız. Hayatın meşgalesi kapıp götürür bizi. Sahi, insan ne zaman fark etmeye başlar? Kim olduğumuzu, neye tutunduğumuzu, ne uğruna nelerden vazgeçtiğimizi anlatan bir farkındalık hikayesi. Nar Sokağı, hafta içi her gün saat 19.45'te Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Söz söyleyen kişi ya harfleri görür yahut manayı. Bir anda ikisini nasıl görebilirsin? İnsan konuşurken manayı düşünürse harfleri göremez. Harfleri düşünürse de manayı göremez. Bir göz aynı anda hem önünü hem ardını nasıl görebilsin? Ancak ey oğul, Allah her şeyi muhittir, her şeyi kavrar. Bir işi yaparken diğer işi de yapar.

0: Hanzala. Hanzala. Münafık Hanzala. Hayır, hayır. Ben münafık değilim. Sözümde durup yalan söylemem.
1: Ya kahveyim.
0: O neden sürekli
2: İnnel münafıkine fitterkil esfeli minel nar. ولن تجد لهم نصيرا.
0: Münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Artık onlara asla bir yardımcı bulamazsın. Hayır, münafık değilim. Hayır. Hanzala münafık oldu Ebu Bekir. Aklı bunadı, kalbi karardı Hanzala'nın. Ben değilim Ebu Bekir. Akşamdan sabaha bambaşka biri gibi geliyorum kendime. Yıldızların üstünde geziniyormuş gibiyken, sonra birdenbire canlı canlı toprağa gömülüyormuş gibi hissedebiliyorum. İçim içimi yiyor. Ne yapacağım? Bu durumla nasıl başa çıkacağım?
3: Allah'ın Resulüne gidelim. O bizim halimizi anlar. Bize yol gösterir.
4: O gerçekten yoksulların halinden anlıyor. Onlara sahip çıkıyor. Sofrasını açıyor, yiyeceğini paylaşıyor. Gördük ki onun dostları da aynı onun gibi.
5: Peki şimdi ne yapacaksınız?
4: Geldiğimiz yere geri döneceğiz. Biz çölde doğduk, çölde yaşar, çölde ölürüz. Gündüzleri çöl rüzgarlarını dinler, geceleri yıldızları seyrederiz. Allah'ın elçisini merak ettik, geldik, işittik ve itaat ettik.
6: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle. Düşünce ve gönül dünyasını besleyen programlar, dünü aktaran, bugünü önceleyen ve yarına yön veren özel içerikler, anlam ve değer dünyasının keşfine rehberlik eden yayınlar ve daha fazlası için Diyanet TV. Ailenizle birlikte güvenle izleyin.

0: Efendimiz nasıl biriydi? Keşke görebilseydik. Ne güzel olurdu onu görmek. Sesini duymak, tebessümünü görmek, çocuklara nasıl baktığını bilmek. Ama bugün biz de onun hayatını dinleyebilir, güzel ahlakını öğrenebilir ve onun izinden gidebiliriz. Efendimizin hayatını sevgiyle dinleyip, merakla keşfedip, onun güzel ahlakından hayatımıza güzellikler katabiliriz. Gülce, hafta içi her gün saat 20.30'da Diyanet Radyo'da.
1: Geçmişten aldığımız güçle geleceğin teminatı olan sayısız genci yetiştirmeye, daha iyiye, daha ileriye siz değerli bağışçılarımızın gönülden gelen eğitime destekleriyle ulaşabileceğiz. Bu iyilik seferberliğine destek vermek için www.tdv.org adresinden bağışlarınızı yapabilirsiniz. Türkiye Diyanet Vakfı.

0: Kur'an-ı Kerim ve meali az sonra.
1: Sözde senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla. Bazen sessiz sedasız ipekten kanatlarla. Ama sen hep bin yıllık bilenmiş inatlarla karşıma çıkıyorsun enserin imbatlarla. Adını yazıyorsun bulduğun fırsatlarla, yüreğimin başına noktalarla, hatlarla. Baş başa kalıyorum sonunda heyhatlarla, sözden senden kaçıyorum dolu dizgin hatlarla.

Sözde senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla. Bazen sessiz sedasız ipekten kanatlarla. Ama sen hep bin yıllık bilenmiş inatlarla karşıma çıkıyorsun en serin imbatlarla. Adını yazıyorsun bulduğun fırsatlarla, yüreğimin başına noktalarla, hatlarla. Baş başa kalıyorum sonunda heyhatlarla. Sözde senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla. Ne olur bir gün benim kapında olsun dinle. Öldür bendeki beni, sonra dirilt kendini. Çarpsam kara sevda

şaşırdım kaldım işte. Bilmem ki nemsin. Bazen kız kardeşimsin, bazen öpöz annemsin. Sultanımsın susunca, konuşunca kölemsin. Eksilmeyen çilemsin. Orada ufuk çizgim, burada yanım yöremsin. Beni ruh gibi saran sonsuzluk dairemsin. Çaresizim, çaremsin. Şaşırdım kaldım.

Kur'an'ın temel konuları. Kur'an'ın temel konularından 3 mesajı aktardığımız programımızda bugün 18. cüzden 3 konuyu yine sizlerle buluşturacağız. İdeal sıfatlar taşıyan her mümin bu dünyayı değiştirme potansiyeline sahiptir. Müminlerin en yüksek sıfatı ahlak ve haya sahibi olmalarıdır. Kur'an bu şekilde ideal bir insan profiliyle toplumda farklılık ve farkındalık oluşturmaktadır. Kurtuluşa eren müminlerin sıfatları. 18. cüzde Mü'minun suresinin başında cennetlerin en güzeli Firdevs cennetine girecek müminlerin vasıfları kısaca zikredilir. Bu vasıflara göre ideal müminler namazlarını huşu içinde kılarlar, boş faydasız şeyleri terk ederler, çünkü zaman onlar için önemlidir, zekat verirler, namuslarını korurlar, emanete riayet ederler. Sonra Allah'ın verdiği nimetler ve bu nimetleri inkar edenlerin sonları anlatılır. Müslümanlardan da aynı hataya düşmemeleri istenir. Az evvel 18. cüzün ilk konusunu, kurtuluşa eren müminlerin sıfatlarını sizlerle paylaştık. Şimdi ikinci konudayız. İkinci konumuzsa ahlak ve haya müminlerin en temel sıfatıdır. Cüzdeki diğer sure ise Nur suresidir. Bu sure önceki Mü'minun suresinin tamamlayıcısı konumundadır. Buna göre ideal mümin ahlaki seviyesi yüksek olan, başörtüsü ve tesettürü Allah'ın emri olarak kabul eden, başkalarının ırzına dil uzatmayan, dedikoduların peşinde koşmayan ve dilini koruyan kişidir. Bu surede iki büyük tehlikeye dikkat çekilir. Zina ve iftira. Bunlara karşı ceza, boykot ve ahlaki eğitim yöntemleri anlatılır. Bu surede ideal müminin sıfatları ahlaki açıdan şöyle açıklanır. Zinadan kaçarlar, başkasına iftirada bulunmazlar, günah işlediklerinde hemen tövbe ederler ve bir daha o günahı işlemezler. Hazreti Peygamber'e ve eşlerine karşı saygılıdırlar. Tesettüre dikkat ederler. Karşı cinsi gördüklerinde gözlerini indirirler ve harama bakmazlar. Evliliğe teşvik ederler. Sabah akşam Allah'ı zikrederler ve farzları yerine getirirler. Çocuklarını doğru eğitirler. Ticaretleri onları ibadetten alıkoymaz. Evlere girince selam verirler ve eşlerine iyi davranırlar. Evet, 18. cüzde 3. konuya geçiyoruz. Kur'an insanlarda bir farkındalık oluşturmaya çalışır. 18. cüzün sonundaysa Furkan suresinin giriş kısmı bulunmaktadır. İlk ayette Kur'an'ın misyonunun alemler için bir uyarıcı olduğu hatırlatılır. Sonra farklı şeylere dikkat çekilir. Bununla bir farklılık ve farkındalık oluşturulmaya çalışılır. Her şeyi yaratan Allah ile hiçbir şey yaratamayan aciz putlar bir değildir. İyiler için cennet, kötüler, zalimler için cehennem söz konusudur. Ayrıca Kur'an'ı kabul edenler ve reddedenler, peygamberler ve ümmetleri, gündüz ve gece, yağmur ve kıtlık, kuraklık, tatlı su ve tuzlu su, baki ve fani, gökler ve yerler anlatılır. Kur'an'ın bu şekilde Furkan olma özelliğiyle sizde bir farklılık ve farkındalık oluşturur. Görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Sekizinci cüz.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Kad efle

ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد

Mü'minun Suresi. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mü'minler kesinlikle kurtuluşa ermiştir. Ki onlar namazlarında derin bir saygı hali yaşarlar. Anlamsız, yararsız söz ve davranışlardan uzak dururlar. Zekatı verirler, iffetlerini korurlar. Sadece eşleriyle veya ellerinin altında olanlarla, cariyelerle yetinirler. Bundan dolayı da kınanacak değillerdir. Ama her kim bunun ötesine geçmek isterse, işte haddi aşanlar onlardır. Yine o müminler, emanetlerine ve ahitlerine sadakat gösterirler. Namazlarını titizlikle eda ederler. İşte varis olacaklar bunlardır. Firdevs cennetlerine varis olacaklar, ve orada onlar ebedi kalacaklardır. Gerçek şu ki biz insanı çamurdan alınmış bir özden yaratıyoruz. Sonra onu sağlam bir korunakta nutfe haline getiriyoruz. Ardından nutfeyi alakaya çeviriyor, alakayı şekilsiz et yapıyor, bu etten kemikler yaratıyor, daha sonra da kemiklere adale giydiriyoruz. Nihayet onu bambaşka bir varlık halinde inşa ediyoruz. Yapıp yaratanların en güzeli olan Allah çok yücedir. Sonra siz bunun ardından mutlaka öleceksiniz. Sonra da kıyamet gününde tekrar diriltileceksiniz. Andolsun biz üstünüzde 7 yol yarattık. Biz yaratılanlardan habersiz değiliz. Gökten uygun ölçüde su indirir, onu arzda tutarız. Kuşkusuz bizim onu gidermeye de gücümüz yeter. O su sayesinde sizin için çok sayıda meyvelerin bulunduğu, yiyip beslendiğiniz hurma bahçeleri, üzüm bağları, keza Sina Dağı'nda yetişen, hem yağ hem de yiyenlerin ekmeğine katık veren bir ağaç, zeytin ağacı meydana getiririz. Sizin için hayvanlarda da alınacak ders vardır. Size onların karınlarında oluşan nesneden içiriyoruz. Onlardan sağladığınız başka birçok fayda da var. Onlardan yiyecek sağlıyorsunuz. Onların üzerinde ve gemilerde taşınıyorsunuz. Andolsun ki Nuh'u da kavmine gönderdik de, ey kavmim dedi, Allah'a kulluk edin, sizin ondan başka bir ilahınız yoktur. İsyan etmekten sakınmıyor musunuz? Kavminin inkara sapmış ileri gelenleri dediler ki, bu adam size üstünlük kurmak isteyen, sadece sizin gibi sıradan bir insandır. Eğer Allah elçi göndermek isteseydi, herhalde bir melek gönderirdi. Biz geçmiş atalarımızdan böyle bir şey duymadık. Bu adam olsa olsa cin çarpmış biridir. Bir süre onu gözetim altında tutun. Nuh, Rabbim, bunların beni yalancılıkla suçlamalarına karşı bana yardım et dedi. Bunun üzerine ona şöyle vahyettik. Bizim gözetimimiz altında ve bildirdiğimiz şekilde gemiyi yap. Buyruğumuz geldiğinde sular coşup yükselmeye başlayınca her cinsten birer çift hayvanla kendileri aleyhinde hüküm kesinleşmiş olanların dışındaki aileni gemiye al. Ama o haksızlığa sapmış olanlar konusunda sakın bana bir şey söyleme. Onlar kesinlikle boğulacaklar. Yanındakilerle birlikte sen de gemiye yerleştiğinde bizi bu zalimler topluluğundan kurtaran Allah'a hamdolsun de. Yine de ki, Rabbim beni bereketli bir yere indir. En uygun şekilde indirip yerleştiren sensin. Kuşkusuz bu anlatılanlarda ibretler vardır. Muhakkak ki biz bunlarla insanları sınarız. Sonra onların ardından başka bir nesil meydana getirdik. Bunların arasından da kendilerine, Allah'a kulluk edin, sizin ondan başka ilahınız yoktur. İsyan etmekten sakınmıyor musunuz diyen bir elçi gönderdik. Bu elçinin kavminden olup da inkara sapan, ahirete ulaşmayı yalan sayan, dünya hayatında kendilerine refah verdiğimiz hatırlı kişiler halka şöyle dediler. Bu da olsa olsa sizin gibi sıradan bir insan, sizin yediğinizden yemekte, içtiğinizden içmektedir. Sizin gibi sıradan bir insana uyacak olursanız, o zaman herhalde kaybedenlerden olursunuz.
O size ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken tekrar hayat alanına çıkarılacağınızı mı söylüyor? Bu size söylenenler gerçek olmaktan çok çok uzak. Gerçek olan sadece şu yaşadığımız dünya hayatıdır. Ölür ve yaşarız. Bir daha da diriltilecek değiliz. O, Allah hakkında sadece yalanlar düzüp koşan bir adamdır. Biz ona inanmıyoruz. O peygamber şöyle dedi: Rabbim, bunların beni yalancılıkla suçlamalarına karşı bana yardım et. Allah buyurdu ki, pek yakında onlar mutlaka pişman olacaklar. Nitekim kaçınılmaz bir akıbet olarak onları o korkunç ses yakalayıverdi. Böylece sel süpürüntüsüne çevirdik onları. Zalimlerin canı cehenneme. Sonra onların ardından başka başka nesiller getirdik. Hiçbir ümmet kendi ecelinin ne önüne geçebilir ne de ondan sonraya kalabilir. Sonra birbiri ardından elçilerimizi gönderdik. Her bir ümmete kendi peygamberi geldikçe hep onu yalancılıkla suçladılar. Biz de onları birbiri peşinden tarihe gömdük. Onları ibret hikayelerine dönüştürdük. İnanmayanların cehenneme kadar yolu var. Sonra Musa ve kardeşi Harun'u ayetlerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a ve onun önde gelen adamlarına gönderdik. Fakat onlar büyüklük tasladılar. Zaten onlar herkese tepeden bakan bir topluluktu. Nitekim şöyle dediler: soydaşları bize kölelik ederlerken bizden farklı olmayan bu iki adama mı inanacağız? Böylece onları yalancılıkla itham ettiler. Sonuçta helak edilenler arasına onlar da katıldı. Gerçek şu ki, belki İsrailoğulları yollarını düzeltirler diye Musa'ya kitabı vermiştik. Meryem oğluyla annesini de bir mucize yaptık. İkisini de kalmaya elverişli, kaynak suyu bulunan yüksekçe bir yere yerleştirdik. Ey peygamberler! Tertemiz nimetlerden yiyip için güzel işler yapın. Kuşkusuz ben yaptıklarınızı eksiksiz bilmekteyim. Biliniz ki sizin şu ümmetiniz bir tek ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim. Onun için yolumdan çıkmaktan sakının. Ama insanlar aralarındaki inanç bağlarını keserek gruplara ayrıldılar. Her kesim kendi inancını beğenmektedir. Şimdi sen onları bir süre için gaflet ve dalaletleri içinde kendi hallerine bırak. Sanıyorlar mı ki onlara mal ve evlatlar verirken yalnızca iyilikleri için çırpınıyoruz? Hayır, onlar işin farkına varamıyorlar. Rablerine olan derin saygılarından dolayı sorumlu davrananlar, Rablerinin ayetlerine inananlar, Rablerine ortak tanımayanlar, verdiklerini Rablerine dönecekleri inancından dolayı kalpleri ürpererek verenler. İşte bunlar iyiliklere koşup bu uğurda yarışırlar. Biz hiç kimseyi gücünün yettiğinden fazlasıyla yükümlü kılmayız. Katımızda hakkı söyleyen bir kitap vardır. Onlara haksızlık edilmez. Hayır, o inkârcıların kalpleri bu hususta tam bir bilgisizlik karanlığı içindedir. Onların bunlar dışında da hep yapıp durdukları nice kötü işleri vardır. İçlerinden refah ve bolluk içinde olanları sonunda cezalandırmaya başladığımızda bakarsın ki feryadı basarlar. Bugün boşuna sızlanmayın. Çünkü siz bizden yardım göremeyeceksiniz. Zira ayetlerimiz size okunurdu da arkanızı dönüp giderdiniz. Gece sohbetleri yaparken büyüklük taslayarak onun hakkında hezeyanlar savururdunuz. Onlar bu söz, Kur'an üzerinde hiç düşünmezler mi? Yoksa kendilerine daha önce atalarına gelmeyen bir şey mi geldi? Yahut kendi peygamberlerini daha tanımadılar da o yüzden mi onu inkar ediyorlar? Veya onda bir çeşit cinnet bulunduğunu mu söylüyorlar? Bilakis o kendilerine gerçeği getirmiştir. Ama onların çoğu gerçeği sevmiyorlar. Eğer hak onların keyfi arzularına uysaydı, muhakkak ki gökler, yer ve bunlarda bulunanların düzeni bozulurdu. Hayır, biz onlara şan ve şereflerini getirdik. Fakat onlar kendi şereflerine sırt çevirmektedirler.
Sen onlardan bir karşılık mı istiyorsun ki? İstemezsin. Çünkü Rabbinin vereceği karşılık daha hayırlıdır. O rızık verenlerin en üstünüdür. Gerçek şu ki sen onları dosdoğru bir yola çağırıyorsun. Ahirete inanmayanlarsa ısrarla yoldan sapmaktalar. Onlara merhamet edip de içine düştükleri sıkıntıyı gidersek, yine de büyüklük taslayarak körü körüne taşkınlıklarını sürdürürler. Andolsun biz onları ağır sıkıntılara soktuk da yine Rablerine boyun eğmediler

Hala da ona yakarmıyorlar. En sonunda üzerlerine çok şiddetli bir azap kapısı açtığımızda bir de görürsün ki onlar bu durumda tam bir şaşkınlık ve ümitsizlik içine düşmüşlerdir. Sizi gözler, kulaklar ve akıllarla donatan O'dur. Ne de az şükrediyorsunuz. Sizi yeryüzünde yaratıp yayan da O'dur. Nihayet O'nun huzurunda toplanacaksınız. Yaşatan da öldüren de O'dur. Geceyle gündüzün yer değiştirmesi de O'nun eseridir. Artık aklınızı kullanmayacak mısınız? Buna rağmen onlar hala eskilerin dediklerine benzer şeyler söylüyorlar. Diyorlar ki, sahi biz ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken mi, yeniden mi diriltilecekmişiz? Doğrusu daha önce de hem bize hem atalarımıza böyle bir vaatte bulunulmuştu. Ama bu, geçmiştekilerin masallarından başka bir şey değildir. De ki, biliyorsanız söyleyin, bu dünya ve onda bulunanlar kime aittir? Allah'a diyecekler. O halde düşünmez misiniz de. Peki yedi göğün Rabbi, yüce arşın Rabbi kimdir diye sor. Bunların Rabbi Allah'tır diyecekler. O halde Allah'a saygınız yok mu de. Biliyorsanız söyleyin. Bütünüyle varlığın yönetimi elinde olan, kendisi her şeyi koruyup kollayan, fakat kendisi korunmaya muhtaç olmayan kimdir de. Hepsi Allah'a aittir diyecekler. O zaman nasıl olup da böyle büyülenmiş gibi davranıyorsunuz de. Doğrusu biz onlara hakkı bildirdik. Onlarsa kesinlikle yalancıdırlar. Allah asla çocuk edinmemiştir. Onunla beraber başka bir ilah da yoktur. Aksi takdirde her ilah kendi yarattıklarını alıp bir tarafa çekilir ve mutlaka o ilahlardan biri diğerine baskın gelmeye çalışırdı. Doğrusu Allah, o müşriklerin yakıştırdıkları şeylerden münezzehtir. Allah, görünmez alemi de, duyularla algılanan alemi de bilmektedir. O, putperestlerin kendisine ortak saydığı şeylerden çok uzaktır. De ki, Rabbim, eğer onların tehdit edildiği hali bana göstereceksen, bu durumda beni zalimler topluluğunun içinde bulundurma Rabbim. Resulüm, onları tehdit ettiğimiz durumu sana göstermeye elbette ki kadiriz. Sen kötülüğü en güzel bir tutumla sav. Onların yakıştırdıkları şeyleri biz çok iyi biliyoruz. Ve de ki, Rabbim, şeytanların gizli kışkırtmalarından sana sığınırım. Onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım Rabbim. Nihayet onlardan birine ölüm gelip çatınca, Rabbim beni geri gönder de geride bıraktığım dünyada iyi işler yapayım der. Hayır, onun söylediği bu söz boş laftan ibarettir. Önlerinde yeniden diriltilecekleri güne kadar bir berzah vardır. Sura üflendiğinde artık ne aralarında akrabalık bağları kalacak ne de birbirlerine soru sorabilecekler. O zaman kimlerin tartıları ağır gelirse, işte bunlar kurtuluşa ermiş olacaklar. Tartıları hafif gelenlerse, kendilerine ziyan etmiş olanlardır. Onlar cehennemde ebedi kalacaklar. Ateş yüzlerine vuracak, orada dudakları çekilmiş, dişleri görünür bir halde bulunacaklar. Size ayetlerim okunurdu da onları yalanlardınız değil mi? Derler ki, Rabbimiz, kötü yanımıza yenildik. Biz bir sapkınlar topluluğu olduk. Rabbimiz, bizi buradan çıkar. Eğer çıkar da bir daha eskiye dönersek, artık belli ki biz zalim insanlarız. Allah buyurur ki, yıkılın karşımdan ve artık bana bir şey söylemeyin. Kullarım arasında, Rabbimiz, biz iman ettik. Bizi affet, bize acı. Sen merhametlilerin en üstünüsün diyen bir kesim de şüphesiz vardı. Ama siz ey müşrikler, işte onları alaya aldınız. Sonunda bu tutumunuz size beni hatırlamayı unutturdu. Hep gülerdiniz onlara. Bugün de ben onlara sabretmelerinin karşılığını veriyorum. Onlar hakikaten muratlarına ermişlerdir. Allah, yeryüzünde kaç yıl kaldınız diye sorar. Bir gün veya günün bir bölümü kadar kaldık. İşte saymakla görevli olanlara sor derler. Allah buyurur,

Sen merhametlilerin en üstünüsün. Nur Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu, ayetlerini kesin olarak belirleyip indirdiğimiz bir suredir. Düşünesiniz diye onun içinde apaçık ayetler gönderdik. Zina eden kadınla zina eden erkeğin her birine 100 sopa vurun. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah'ın dinini uygulama hususunda o ikisine karşı merhamet duygusuna kapılmayın. Müminlerden bir topluluk da onların cezalandırılmasına şahit olsun. Zina eden erkek ancak zinakar veya müşrik bir kadınla evlenir. Zina eden kadınla da ancak zinakar veya müşrik bir erkek evlenir. Bu müminlere haram kılınmıştır. İffetli kadınlara iftira atan, sonra da 4 şahit getiremeyen kimselere 80 sopa vurun ve artık onların şahitliklerini asla kabul etmeyin. İşte onlar yoldan çıkanların ta kendileridir. Bundan sonra tevbe edip hallerini düzeltenler müstesna. Allah çok bağışlayıcıdır, çok esirgiyicidir. Eşlerine zina suçlamasında bulunup da kendilerinden başka tanıkları olmayanların her birinin tanıklığı, 4 kere doğru söylediğine Allah'ı tanık göstermesi, 5. olarak da eğer yalan söyleyenlerdense Allah'ın lanetine uğramasını söylemesidir. İftiraya uğrayan kadının 4 kere kocasının yalan söyleyenlerden olduğuna Allah'ı tanık göstermesi kendisini ceza görmekten kurtarır. Kadının 5. tanıklık ifadesi, eğer kocası doğru söyleyenlerdense kendisinin Allah'ın gazabına uğramayı dilemesi olacaktır. Allah'ın size lütfu ve rahmeti ulaşmasaydı ve Allah tevbeleri devamlı kabul eden hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı, haliniz nece olurdu? O iftirayı atanlar içinizden bir gruptur. Bunun sizin için kötü olduğunu sanmayın. Aksine bu hakkınızda hayırlıdır. Onların her biri işlediği günahı yüklenecektir. İçlerinden günahın büyüğünü üstlenen içinse büyük bir azap vardır. Bunu işittiğiniz zaman mümin erkekler ve kadınların birbiri hakkında hüsn-i zan beslemeleri ve bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? Bu iddialarına 4 şahit getirseler ya, bu sayıda şahit getiremiyorlarsa onlar Allah nezdinde yalancıların ta kendileridir. Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın lütfu ve rahmeti hep sizinle olmasaydı, içine daldığınız günah yüzünden size büyük bir azap gelecekti. Çünkü siz iftirayı dilden dile yayıyor, hakkında bilgi sahibi olmadığınız bir şeyi ağızlarınızla söylüyorsunuz. Bunu da önemsiz sanıyorsunuz. Halbuki Allah katında o büyük bir şeydir. O kulağınıza geldiğinde, bunu konuşmak bize yakışmaz, fesübhanallah, bu apaçık bir iftiradır deseydiniz ya, eğer gerçek müminlerseniz, Allah size bir daha asla böyle bir şey yapmamanızı öğütlüyor. Allah size ayetleri açıklıyor. Allah ilim ve hikmet sahibidir. Müminler arasında ahlaksızlığın yaygınlaşmasını isteyenlere, dünyada ve ahirette can yakıcı bir ceza vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Ya Allah'ın size lütfu ve rahmeti ulaşmasaydı, ya Allah çok şefkatli, çok merhametli olmasaydı. Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytana ayak uydurursa bilsin ki, o edepsizliği ve kötülüğü emreder. Allah'ın lütfu ve rahmeti sizinle olmasaydı, içinizden hiçbir kimse günahtan asla arınamazdı. Fakat Allah dilediğini arındırır. Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. İçinizden yardımsever ve zengin olanlar, akrabaya, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere artık bir şey vermeyeceğiz diye yemin etmesinler. Bağışlasınlar, hoş görsünler. Allah'ın sizi bağışlamasını arzu etmez misiniz? Allah çok bağışlayıcıdır, çok esirgiyicidir. İmanlı, saf ve namuslu kadınlara iftira atanlar dünyada ve ahirette lanetlenmişlerdir.

onlara büyük bir ceza vardır. O ceza gününde dilleri, elleri ve ayakları yapıp ettikleri hususlarda aleyhlerine tanıklık edecektir. O gün Allah onlara hak ettikleri cezayı tas tamam verecektir ve onlar Allah'ın apaçık gerçek olduğunu anlayacaklardır. Kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler de kötü kadınlara layıktır. Temiz kadınlar temiz erkeklere, temiz erkekler de temiz kadınlara yakışır. Onlar iftiracıların kendileri hakkında söylediklerinden uzaktırlar. Onlar için bir bağışlama, değerli bir nasip vardır. Ey iman edenler! Kendinizi tanıtıp izin almadan ve içinde oturanlara selam vermeden kendi evlerinizden başka evlere girmeyin. Sizin için daha iyi olanı budur. Umulur ki düşünüp anlarsınız. Eğer o evlerde bir kimse bulamazsanız, size izin verilmedikçe oralara girmeyin. Size kabul edemiyoruz dönün denirse hemen dönün. Bu sizin için daha nezih bir davranıştır. Allah bütün yaptıklarınızı bilmektedir. İçinde kimsenin oturmadığı ve kendinize ait eşya bulunan evlere girmenizde sizin için bir sakınca yoktur. Allah açıkladığınızı da bilir, gizlediğinizi de. Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Bu onlar için daha arındırıcıdır. Allah onların bütün yaptıklarından haberdardır. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Dışarıda kalanlardan başka ziynetlerini göstermesinler. Başörtülerini yakalarının üzerinden bağlasınlar. Kocaları, babaları, kocalarının babaları, kendi oğulları, kocalarının oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, başka kadınlar, hizmetlerinde bulunan köleleri ve cariyeleri, cinsel arzusu bulunmayan erkek hizmetçiler, kadınların cinselliklerinin farkında olmayan çocuklar dışında kimseye süslerini göstermesinler. Yürürken gizledikleri süsleri bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ey müminler! Hepiniz Allah'a tevbe edin. Umulur ki kurtuluşa erersiniz. İçinizden evli olmayanları, köle ve cariyeleriniz arasından da elverişli olanları evlendirin. Yoksulluk içindeyseler, Allah lütfuyla onları ihtiyaçtan kurtarır. Allah'ın hazinesi geniştir, her şeyi bilmektedir. Evlenme imkanı bulamayanlar, Allah lütfundan ihtiyaçlarını giderinceye kadar iffetlerini korusunlar. Bedelini ödeyerek hür olmak isteyen köle ve cariyelerinizin, kendilerinde hayır görürseniz tekliflerini kabul edin. Allah'ın size verdiği maldan da onlara verin. Namuslu yaşamak isterlerse, dünya hayatının geçici menfaatini elde etmek için cariyelerinizi fuhuş yapmaya zorlamayın. Kim onları zorlarsa bilsinler ki böyle zorlanmalarından sonra onlara Allah rahmet ve mağfiretiyle muamele edecektir. Size gerektiği gibi açıklayan ayetler, sizden önce gelip geçenlerden misaller ve kötülükten sakınanlar için öğütler indirdik. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun misali, içinde kandil bulunan bir kandilliktir. Kandil bir cam içindedir. Cam, inciyi andıran bir yıldızdır. Bu kandil, doğuya da batıya da ait olmayan, ya neredeyse ateş dokunmasa bile ışık veren mübarek bir zeytin ağacından yakılır. Nur üstüne nur. Allah nuruna dilediğini kavuşturur. Allah insanlar için misaller veriyor. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Allah'ın yapılmasına ve içinde isminin anılmasına izin verdiği evlerde, akşam sabah Allah'ı tenzih ederek anarlar. Ticaretinde, satımında kendilerini Allah'ı anmaktan, namazı hakkıyla kılmaktan ve zekatı vermekten alıkoyamadığı, gözlerin ve gönüllerin dehşetle sarsılacağı bir günden korkan kişiler. Anarlar ki Allah kendilerini yaptıklarından daha güzeliyle ödüllendirsin. Daha fazlasını da lütfundan versin. Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır. İnkar edenlerin yapıp ettikleri, susamış kimsenin

geniş düzlüklerde görüp su zannettiği serap gibidir. Sonunda gelip ona ulaşınca orada bir şey bulamaz ama Allah'ı yanında bulur. O da eksiksiz olarak hesabını görüverir. Allah'ın hesabı pek çabuktur. Yahut dalga, üstünde yine dalga, onun üstünde de bulutla, kara bulut gibi bir dalgayla kaplı büyük bir denizdeki karanlıklar gibidir. Birbiri üzerinde karanlıklar, neredeyse elini çıkarsa onu göremeyecek. Allah bir kimseye ışık vermezse, onun aydınlıktan asla nasibi yoktur. Görmez misin ki göklerde ve yerde olanlar, havada kanatlarını açarak süzülen kuşlar Allah'ı tesbih ederler. Hepsi duasını ve tesbihini bilmekte, Allah da onların bütün yaptıklarını bilmektedir. Göklerin ve yerin egemenliği Allah'a aittir. Dönüş de Allah'adır. Görmez misin ki Allah bulutları yürütür, sonra onları birleştirir. Sonra onları üst üste binip yoğunlaşmış bulut kümesi haline getirir. Bu sırada bulut aralıklarından çakan şimşeği görürsün. Gökten oradaki bulut dağlarından dolu yağdırır da bunu dilediğine isabet ettirir, dilediğinden de onu uzaklaştırır. Bu arada şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri kör edecek. Allah geceyi gündüze, gündüzü geceye çevirir. Gören ve düşünenler için bunlardan alınacak ibretler vardır. Allah hareket eden her canlıyı bir sudan yarattı. Bunlardan kimi karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayak üzerinde yürür, kimi de dört ayak üzerinde yol alır. Allah dilediğini yaratıyor. Allah her şeye kadirdir. Kuşkusuz açıkladıklarını tam anlamıyla açıklayan ayetler indirdik. Allah dilediğini doğru yola iletir. Allah'a da Resul'e de inandık ve boyun eğdik diyorlar. Bunu söyledikten sonra da içlerinden bir grup yan çiziyor. Bunlar asla inanmış kimseler değildir. Aralarındaki anlaşmazlıklar hakkında karar versin diye Allah'a ve Resulüne çağrıldıklarında bir de bakıyorsun içlerinden bir grup buna karşı çıkmış. Haklı çıkacaklarını bilirlerse koşarak ona geliyorlar. Bunların kalplerinde çürüklük mü var yoksa şüpheye mi düştüler ya da Allah'ın ve Resulünün kendilerine haksızlık etmesinden mi korkuyorlar? Hayır, asıl haksızlık edenler kendileridir. Aralarındaki anlaşmazlıkları çözüme bağlasın diye Allah'a ve Resulüne çağrıldıklarında müminlerin sözü, dinledik ve boyun eğdik demekten ibarettir. İşte kurtuluşa erenler de bunlardır. Allah'a ve Resulüne itaat eden, Allah'a itaatsizlikten korkan, ona saygısızlıktan korunanlar var ya, işte asıl kazananlar bunlardır. Emir verirsen mutlaka çıkacaklarına dair büyük yeminler ettiler. De ki, boşuna yemin etmeyin, itaat belli bir şeydir. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. De ki, Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Yine de ey müşrikler, söz dinlemezseniz, onun, peygamberin sorumluluğu ona, sizin sorumluluğunuz da size aittir. Ona itaat ederseniz doğru yolu bulursunuz. Resul'e düşen yalnızca apaçık bildirip anlatmaktır. Allah içinizden iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapan kimselere vaat etti ki, kendilerinden öncekilere verdiği gibi onlara da yeryüzünde hakimiyet verecek, onlar için hoşnutluğuna vesile kıldığı dinlerinin yerleşip yayılmasını sağlayacak, şu andaki korkularını güvenliğe çevirecektir. Çünkü onlar bana hiçbir şeyi ortak koşmaksızın kulluk etmektedirler. Bütün bunlardan sonra kim inkara saparsa yoldan çıkmış kimseler işte bunlardır. Namazı hakkıyla kılın, zekatı verin ve Resul'e itaat edin ki esirgenesiniz. İnkârcıların yeryüzünde Allah'ı aciz bırakabileceklerini zannetme. Onların gideceği yer ateştir. Bu gerçekten kötü bir son. Ey iman edenler! Hizmetinizde bulunanlarla içinizden henüz ergenlik çağına gelmemiş olanlar yanınıza gelmek için sizden üç vakitte izin alsınlar.
sabah namazından önce, öğle sıcağından dolayı istirahate çekilirken elbiselerinizi çıkardığınızda ve yatsı namazından sonra. Bunlar, örtülmesi gereken yerlerinizin açık bulunabileceği üç vakittir. Bunlar dışında ne size ne de onlara bir sakınca vardır. Bunlar, sıkça yanınıza girip çıkan, birbirinizle iç içe olduğunuz kimselerdir. Allah size ayetleri işte böyle açıklar. Allah her şeyi bilir, yerli yerinde yapar. Çocuklarınız ergenlik çağına gelince, onlardan önceki ergenler nasıl izin alıyorlarsa, onlar da öyle izin alsınlar. Allah ayetlerini işte size böyle açıklıyor. O her şeyi bilir, yerli yerinde yapar. Evlenmekten umudunu kesmiş yaşlı kadınların, açılıp saçılmadan giysilerini çıkarmalarında onlar için bir sakınca yoktur. Bununla beraber iffetlerini korumaya özen göstermeleri kendileri için daha hayırlıdır. Allah her şeyi işitip bilmektedir. Gözleri görmeyen için bir sakınca yoktur. Topal için bir sakınca yoktur. Hasta için de bir sakınca yoktur. Sizin için de kendi evlerinizden, babalarınızın evlerinden, annelerinizin evlerinden, erkek kardeşlerinizin evlerinden, kız kardeşlerinizin evlerinden, amcalarınızın evlerinden, halalarınızın evlerinden, dayılarınızın evlerinden, teyzelerinizin evlerinden, anahtarı elinizde bulunan evlerden ve arkadaşınızdan yiyip içmenizde bir sakınca yoktur. Birlikte veya ayrı ayrı yemenizde sizin için bir günah yoktur. Evlere girdiğinizde Allah katından mübarek ve güzel bir selamlamayla kendinize, birbirinize selam verin. Düşünesiniz diye Allah size ayetlerini işte böyle açıklıyor. Müminler ancak Allah'a ve Resulüne iman edenlerdir. Ve onunla ortak bir iş için toplanmışken, kendisinden izin almadan çekip gitmeyenlerdir. Senden izin isteyenler, evet işte onlar, Allah'a ve Resulüne hakkıyla iman edenlerdir. Bazı özel işlerinden dolayı senden izin istediklerinde onlardan dilediğine izin ver ve Allah'tan onların bağışlanmasını dile. Kuşkusuz Allah çok bağışlar, çok esirger. Resulün çağrısını aranızda birinizin diğerini çağırması gibi görmeyin. Aranızdan gizlice sıvışıp gidenleri Allah elbette bilir. Onun emrine aykırı davrananlar, başlarına ya bir belanın gelmesinden yahut can yakan bir cezaya çarpılmaktan korksunlar. Evet, göklerde ve yerde olan her şey şüphesiz Allah'a aittir. O şu andaki durumunuzu da, ona götürüldükleri zamandaki durumu da iyi bilir. O zaman kendilerine de yapıp ettiklerini bir bir haber verecektir. Allah her şeyi bilmektedir. Furkan Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Âlemlere uyarıcı olsun diye kuluna Furkan'ı indiren Allah aşkındır, cömerttir. O göklerin ve yerin egemenliği kendisine ait olan, çocuk edinmeyen, egemenliğinde ortağı bulunmayan, her şeyi yaratan, yarattığına belli bir ölçüye göre düzen veren Allah'tır. Oysa onlar Allah'ı bırakıp hiçbir şey yaratamayan, aksine kendileri yaratılmış bulunan, bizzat kendilerine bile bir zarar ya da faydaları dokunmayan, ölüm, hayat ve ölümden sonra yeniden diriliş de ellerinde olmayan sahte ilahlar edindiler. İnkar edenler, bu Kur'an onun uydurduğu, birilerinin de bu konuda kendisine yardım ettiği bir düzmeceden ibarettir dediler. Böylece onlar açık bir haksızlık ve iftirada bulunmuş oldular. Yine dediler ki, bunlar onun başkalarına yazdırdığı, sabah akşam kendisine okunan eskilerin masallarıdır. De ki, onu göklerin ve yerin sırlarını bilen Allah indirdi. Doğrusu o çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Dediler ki, bu nasıl peygamber, yemek yiyor, çarşılarda dolaşıyor. Ona bir melek indirilmeli ve kendisiyle birlikte o melek de uyarıcılık görevi yapmalı değil miydi? Veya ona bir hazine verilmeliydi ya da zahmetsizce yiyip içtiği bir bahçesi olmalıydı.
Bu zalimler inananlara, siz sadece kendisine büyü yapılmış bir adamın peşinden gidiyorsunuz dediler. Gör işte, senin hakkında ne tür yakıştırmalarda bulundular. Bu şekilde yoldan çıkmış bulunuyorlar. Artık bir daha da doğru yolu bulamayacaklar. Allah öyle aşkın ve cömerttir ki, eğer isterse sana bundan daha hayırlısını, içinden ırmakların aktığı şirin bahçeler verir, senin için saraylar yapar. Fakat onlar kıyameti yalanladılar. Biz de kıyameti yalanlayanlar için alevli bir ateş hazırladık. O ateş uzak bir yerden kendilerine görününce omurdanmasını ve uğultusunu işitirler. Zincirlerle sımsıkı bağlı olarak onun dar bir yerine atılınca oracıkta yok olmayı isterler. Bugün boşuna bir defada yok olmayı istemeyin, defalarca yok olmak için yalvarın. De ki, bu mu daha iyidir, yoksa Allah'a saygılı olanlara vaat edilen ebedi cennet mi? İşte bunlar için cennet bir ödül ve nihai durak olacaktır. Orada kendileri için sonsuza kadar istedikleri her şey vardır. Bu Rabbinin gerçekleşmesi istenen bir vaadidir. O gün Allah onları ve Allah'tan başka taptıkları şeyleri bir araya toplayacak, sonra bu kullarımı siz mi saptırdınız yoksa kendileri mi yoldan çıktılar diye soracak. Onlar, seni tenzih ederiz, senden başka dostlar edinmek bize yaraşmaz. Sen bunları ve atalarını nimetler içinde yüzdürdün. Nihayet onlar da seni anmayı unuttular ve böylece uçurumu boylayan bir topluluk oldular diyecekler. İşte ey müşrikler, bu taptığınız şeyler sizin söylediklerinizin yalan olduğunu ortaya koydu. Artık ne cezanızı savabilirsiniz ne de kendinize bir yardım sağlayabilirsiniz. İçinizden kim haksızlık yoluna sapmışsa ona büyük bir azap tattırırız. Senden önce gönderdiğimiz peygamberler de hiç şüphesiz yemek yerler, çarşıda pazarda dolaşırlardı. Biz kiminizi kiminiz için imtihan vesilesi yaptık ki, bakalım sabredecek misiniz? Rabbin her şeyi görüp gözetmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

Find سبحان الواحد الأحد.

0: Toplumları yönetmek, halden anlamanın inceliğinden geçer. Tarihimizin şanı Osmanlı padişahları, bu inceliği divitlerindeki mürekkeple şiire dökmüşler. Tarihe yön veren edebi kişilikleri, gönül dünyalarıyla tanımaya çıktığımız yolculuk Sultan Şairler, her çarşamba saat 21'de Diyanet Radyo'da. Diyanet Takvimi.
1: Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 3 Ekim 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 22 Rebiülahir 1448. Rumi takvime göre 20 Eylül 1442. Arka sayfa. Günün konusu. İfk hadisesi. İfk, Hazreti Ayşe radıyallahu anhaya zina iftirası atılması olayıdır. Resul-i Ekrem Beni Mustalik gazvesinden dönerken eşi Ayşe sabaha karşı ihtiyacını gidermek üzere ordugâhtan uzaklaşır. Geri gelirken gerdanlığının düşmüş olduğunu fark eder ve aramaya koyulur. Geri döndüğünde ise diğerlerinin hareket ettiğini görür. Kafilenin onu aramaya çıkacakları inancıyla olduğu yerde beklerken uyuyakalır. Safvan bin Muattal es-Süleymi kamp yerini kontrol ederken onu bulur ve devesine bindirip orduya yetiştirir. Kafileye ancak kuşluk sıcağında mola verdikleri zaman ulaşabilirler. Bu gecikme münafıkların iftiralarına ve dedikodularına sebep olmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ailenin temelini sarsabilecek böylesi bir dedikodu karşısında suizanda bulunmadan Allah'a bir yol göstermesi için dua etmiştir. Nihayetinde ayetle olayın iftiradan ibaret olduğu tescil edilmiştir. Nur suresi 11-16. Ayetler. İfk hadisesi günümüzde kadına şiddeti doğal ve alelade bir davranış olarak gören pek çok kişiye anlamlı bir uyarı niteliğindedir.

0: Bir hadis. Kişinin haksız yere bir Müslümanın şeref ve namusuna dil uzatması, büyük günahların en büyüklerindendir. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: gün başlıyor. Başlıyor. Dünyada, Türkiye'de ve hayatımızda neler oluyor? Günün gündemi, önemli haberler, kültür ve sanattan seçkiler. Sorularınız, düşünceleriniz, sözleriniz. Ve güne eşlik eden seçkin ezgiler. Haberdar olmak ve paylaşmak için günün ilk sözü sizde. Zahide Ülkü Bakiler'in sunumuyla güne başlarken hafta içi her sabah saat 7'de Diyanet Radyo'da.
1: Günün duası. Şekel bin Hümeyd anlatıyor. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gittim ve "Ey Allah'ın Resulü, bana bir sığınma duası öğretsen de o duayı okuyarak Allah'a sığınsam," dedim. Bunun üzerine Allah Resulü elimden tutarak şu duayı tavsiye buyurdu: "Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve tüm uzuvlarımın kötülüğünden sana sığınırım."

0: Kimdir bu adam?
1: Abdullah'ın oğlu Muhammed.
0: Bana onun halinden, bakışlarından, sözlerinden bahset.
1: Allah'tan vahiy aldığını söylüyor.
2: Söylediği sözlerin Allah'ın sözleri olduğunu iddia ediyor.
1: Allah'ın tek bir ilah olduğunu, sadece ona ibadet edilmesi gerektiğini söylüyor.
2: Yani şu gördüğü putlarımızın aracılığını kabul etmiyor. Bu ne demek biliyor musun? Bu atalarımızdan gördüklerimizi inkar etmemiz, onlara karşı gelmemiz demek. Alıştığımız hayatın, kurduğumuz düzenin yıkılması, yok olması demek.
0: Bu söylediğin sözler ne kadar güzel ya Muhammed. Bana elini ver ya Muhammed. Ver elini, sana dinin üzere biat edeyim. Neden başına bir uğursuzluk gelsin?
2: Neden mi? Anlattıklarımı dinlemiyorsun herhalde. Baykuş diyorum, karga diyorum, daha ne olsun?
0: Ben de bundan bahsediyorum işte. Neden bir baykuş sesi duyunca uğursuzluk, bir karga görünce ayrılık olsun ki? Bunlar sana da garip gelmiyor mu?
2: Hayır, gelmiyor. Bunlar uğursuzluk işaretleri.
0: Böyle düşünmenin, böyle yapmanın senin ne hale getirdiğini görmüyor musun? Bir bak kendine, bu sen misin?
2: Evet, benim. Ben buyum. Atalarımdan böyle gördüm, böyle öğrendim. Bundan sonra da böyle yapacak, böyle yaşayacak, böyle öleceğim.
0: Aklını tükettiğini, bir şey yapamaz hale geldiğini fark edemiyor musun?
3: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.
4: Hüsnü Hal.
5: Elinde bir şeker, ardında koşturduğu bir çember. Çocuk işte, başka ne ister? Ne isteyecek? Koşacak, oynayacak, gülüp eğlenecek, yiyecek ve içecek. Oynayacak ve yorulacak. Yattı mı mışıl mışıl uyuyacak. Çocuk yahu, atlayıp zıplayacak. Biraz da evi dağıtacak. E olsun o kadar. Ne var bunda kızacak? İnsan evvela kendine şunu sormalı. Çocuğumun benim yaşadığım gibi bir çocukluk yaşamasını ister miydim? Evetse cevabınız, siz iyi bir çocukluk yaşamışsınız. Sevilmiş ve merhamet görmüşsünüz. Çocuğunuza da nasıl merhamet göstermeniz gerektiğini biliyorsunuz demektir. Eğer hayırsa cevabınız, çocuğum benim yaşadığım gibi bir çocukluk yaşamasın diyorsanız, bir hayli üzülmüş ve hayatın birçok güzelliğinden mahrum kalmışsınız. Bu kez de çocuğunuza neden merhamet göstermeniz gerektiğini biliyorsunuz demektir. İyi bir çocukluk yaşamak, çocuklarınıza nasıl bir çocukluk yaşatacağınızı öğretir. Kötü bir çocukluk yaşamış olmaksa, çocuklarınıza neden iyi bir çocukluk yaşatmanız gerektiğini. Eğer çocuğuma yaşattığım gibi bir çocukluk yaşamak isterdim diyebiliyorsanız, çocuğunuza gereken sevgi, şefkat ve merhameti göstermişsiniz demektir. Eğer çocuğuma yaşattığım gibi bir çocukluk yaşamak istemezdim diyorsanız, kalbinizi yoklamanız gerekir. Zira yerinde bir taş duruyor olabilir. Bir çocuğu sevemeyen, hoş göremeyen, üzen, inciten ve kıran hangi yüzle merhamet dileyebilir ki Allah'tan?

Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacını, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızı ayetlerle anlatıyoruz. Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her cuma saat 15'te Diyanet Radyo'da.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Bütün işlerinde uyanık dur. Gafil olma. Uyanık duranlarındır her iki dünya. Gafil yakalanır en çok kendine güvenenler. Düşman saldırısında ölür ilk önce gafiller.

İki nesil bir mesele. Bir yanda hayat tecrübesine güvenen Rıza dede, diğer yanda her sözü sorgulayan torunu Gülce. Bir de çapı büyük, görev alanı şimdilik apartman olan kapıcı Saffet. Emanetten komşuluk hakkına, israftan peşin hükme kadar gündelik hayatın içinden çıkan meseleler, iki kuşağın neşeli çekişmeleriyle yeniden konuşuluyor. Bazen büyükler gençlerden, bazen gençler büyüklerden öğreniyor, her bölümde küçük bir olay hepimizi ilgilendiren bir soruya dönüşüyor. Sıcak, eğlenceli ve düşündüren bir radyo oyunu. İki nesil bir mesele, salı ve perşembe günleri saat 16'da Diyanet.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin.

Seni öven göklere çıkaran kişi, halk arasında kusurlarını söylerse, seni kınarsa, o kınayışın ateşinden gönlün günlerce kanar. Gerçi o senden umduğunu elde edemediği için aleyhinde bulunur. Bunu bildiğin halde tesiri altında kalırsın. Aynı hal övgü içinde böyledir. Tecrübe edersen bilirsin ki övgünün tesiri günlerce devam eder. İçindeki kibir ve aldatmayı besler. Fakat övme tatlı olduğu için tesiri derhal görülmez. Halbuki kötüleme, kınama acı olduğundan tesiri hemen görülür. Kınama kaynatılıp hap haline getirilmiş bir ilaca benzer. İçer yahut yutarsan uzun bir zaman içini karıştırır, elem verir. Nefs çok övülmek yüzünden firavunlaştı. Sen alçak gönüllü ol, ululuk taslama. Elinden geldikçe kul ol, sultan olma. Yoksa senin şu lütfun, iyiliğin, servetin ve güzelliğin kalmayınca seninle düşüp kalkanlar senden usanırlar, yüz çevirirler, senden uzaklaşırlar. Vaktiyle seni övenler, aldatanlar, senin yüzüne gülenler, seni görünce kaçarlar.

söz değer varlığa şu can elinden. Kiminden ar olur, kiminden ruh. Tutunca zamanın aşk ellerinden. Hazanda kavrulan çöllerde yağmur. Rahmete yazılır her şey yeniden.

medeniyetle mana dünyası arasındaki bağdır musiki. Yaşayan kültürün nefesidir. Geçmişimizin irfan ve söz geleneğini anlatan, bestelerin hikayesinden namelerin derinine uzanan bir yolculuk. Sözün manası, sazın edası, iki saz bir avaz her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da. Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 3 Ekim 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 22 Rebiul Ahir 1448. Rumi takvime göre 20 Eylül 1442. Arka sayfa. Günün konusu. İfk hadisesi. İfk, Hazreti Ayşe radıyallahu anhaya zina ihtirası atılması olayıdır. Resul-i Ekrem, Beni Mustalik gazvesinden dönerken, eşi Ayşe, sabaha karşı ihtiyacını gidermek üzere ordugâhtan uzaklaşır. Geri gelirken, gerdanlığının düşmüş olduğunu fark eder ve aramaya koyulur. Geri döndüğünde ise, diğerlerinin hareket ettiğini görür. Kafilenin onu aramaya çıkacakları inancıyla olduğu yerde beklerken uyuyakalır. Safvan bin Muattal es-Sülemi kamp yerini kontrol ederken onu bulur ve devesine bindirip orduya yetiştirir. Kafileye ancak kışlık sıcağında mola verdikleri zaman ulaşabilirler. Bu gecikme münafıkların iftiralarına ve dedikodularına sebep olmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ailenin temelini sarsabilecek böylesi bir dedikodu karşısında suizanda bulunmadan Allah'a bir yol göstermesi için dua etmiştir. Nihayetinde ayetle olayın iftiradan ibaret olduğu tescil edilmiştir. Nur Suresi 11-16. Ayetler. İfk hadisesi günümüzde kadına şiddeti doğal ve alelade bir davranış olarak gören pek çok kişiye anlamlı bir uyarı niteliğindedir.

0: Bir hadis. Kişinin haksız yere bir Müslümanın şeref ve namusuna dil uzatması, büyük günahların en büyüklerindendir. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

187. gün. Fıkıh ve fakih. Ayet-i Kerime meali. Senden önce de ancak kendilerine vahyettiğimiz kimseleri peygamber olarak gönderdik. Eğer bilmiyorsanız, kitaplar hakkında bilgi sahibi olanlara sorun. Enbiya Suresi 7. Ayet. Hadis-i Şerif. Zeyd bin Sabit, Allah Resulü'nü şöyle derken işitmiştir. Allah bizden bir hadis işitip başkasına aktarana kadar onu belleyen kişinin yüzünü ak etsin. Fıkıh, dinin incelikleri hakkında öğrenip onu kendisinden daha kavrayışlı olanlara aktaran nice kimseler vardır. Fıkıh öğrenen nice kimseler de vardır ki hadizatında kendileri fakih, derin kavrayış sahibi değildir. Fetva. Kadınlar erkeklere namaz kıldırabilir mi? Kadının erkeklere namaz kıldırması bütün mezheplere göre caiz değildir. Hazreti Peygamber'in Ümmü Varaka'ya kendi ev halkına namaz kıldırabileceği yönünde verdiği izin sadece ona özel bir uygulama olarak değerlendirilmiştir. Diğer bazı yorumlara göre ise Hazreti Peygamber'in bu izni o evdeki veya mahalledeki kadınlara namaz kıldırabileceğini ifade etmektedir. Hazreti Peygamber'in dikkat edin hiçbir kadın erkeğe imam olmasın şeklindeki buyruğu da bunu göstermektedir. Nitekim Asr-ı Saadet de dahil olmak üzere tarihi süreç içinde bunun bir başka örneği de görülmemiştir. Bunu caiz görmek dinde olmayan bir şeyi dine sokmaktır ki buna bid'at denilir. Hazreti Peygamber bid'atın dalalet yani dinden uzaklaşma ve sapma olduğunu haber vermiştir. Hikmetli Söz. Şanı yüce olan her şeyin yaratıcısı, hiçbir şeyi tabiatının gereklerinden mahrum bırakmamış, aksine kendi kendine yeterli durumda yaratmıştır. Gerçekten biz yeterli besine, barınak, sığınak ve kendileri için gerekli olan diğer bütün şeylere muhtaç bulunan koskoca balinanın, acayip yaratılışlı filin ve öteki yaratıklardan her birinin muhtaç bulunduğu bu şeylerin varlıklarını sürdürecek ve hayatlarını rahatlatacak ölçüde yaratılmış olduğunu görmekteyiz. Yakup bin İshak el-Kindi.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

Merhaba, ben Mehmet Emin Ay. Sahih dini bilgi, kaliteli musiki, kültür ve sanat adına güzel olan her şey Diyanet Radyo'da. Ben de Diyanet Radyo dinliyorum.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

On binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk, yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı, biraz durmalı. Dinlenmeliyiz, dinlenmeliyiz, dinlemeliyiz.

Yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Alazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin

namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken

0: Şu adamların haline bak. Ne kadar zayıf oldukları ortada. Belki yiyecek ekmekleri, içecek suları bile yok. Hem Allah'ın Resulü bu insanlara yardım edilmesi gerektiğini söylemedi mi?
1: Evet, söyledi.
0: Onun yardım edin dediği insanları geri mi çevirelim? O zaman Allah Resulü'nün arkadaşları olmaya nasıl layık olabiliriz? Allah'ın rızasını nasıl kazanabiliriz?
1: Seni gördüm. Ne yaptığını da gördüm. Sen cömert bir adamsın. Ömrün bereketlensin. Gönlün göğün maviliği gibi genişlesin.
2: Onu gördüm. Onu işte. Allah'ın Resulünü.
3: Haşim oğullarını mı doyurmaya gidiyorsun Hakim?
1: Bu halam Hatice'nin yemeğidir Ram. Onu aç bırakamam.
4: Bir deri bir kemik kalmışlar zaten. Ne zamana kadar böyle aç kalacaklar? Kaç yıl daha sürecek bu? Kaç yıl daha dayanabilirler ki buna?
3: İsterse vadinin taşlarını yesinler. Hiç umurumda değil.
1: Bana engel olamazsın Amr. Çekil yolumuzdan.
3: Bu yiyecekleri onlara götürmeyeceksin.
4: Yettin artık.
3: Bırak beni. Bırak beni.
4: Nasıl vurdum ama? Baba gördün mü nasıl vurduğumu?
3: Şşt, sessiz ol biraz. Bu kadar gürültülü olursan hiçbir hayvana ağlayacak kadar yaklaşamazsın.
4: Haklısın.
3: Çölde hayatta kalmak istiyorsan kum gibi olmalısın. Sessiz olmanı, beklemeyi bilmelisin. Rüzgarla hareket etmelisin. O estiğinde esmeli, o durduğunda durabilmelisin.
4: Kum gibi öyle mi?
3: Öyle. Görmeli ama görülmemelisin. Duymalı ama duyulmamalısın. Eğer kum tanesi olabilirsen...
4: Kimse seni göremez ve anlayamaz.
3: Gözlerini iyi aç, kulaklarını da, ama ağzını sımsıkı kapat.
5: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle. Düşünce ve gönül dünyasını besleyen programlar, dünü aktaran

bugünü önceleyen ve yarına yön veren özel içerikler, anlam ve değer dünyasının keşfine rehberlik eden yayınlar ve daha fazlası için Diyanet TV. Ailenizle birlikte güvenle izleyin. Ya.

0: Dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap dinlediğinizde saklı.
1: Hüsnü Hal.
2: Elinde bir şeker, ardında koşturduğu bir çember. Çocuk işte, başka ne ister? Ne isteyecek? Koşacak, oynayacak, gülüp eğlenecek, yiyecek ve içecek. Oynayacak ve yorulacak. Yattı mı mışıl mışıl uyuyacak. Çocuk yahu, atlayıp zıplayacak, biraz da evi dağıtacak. E olsun o kadar, ne var bunda kızacak? İnsan evvela kendine şunu sormalı: çocuğumun benim yaşadığım gibi bir çocukluk yaşamasını ister miydim? Evetse cevabınız, siz iyi bir çocukluk yaşamışsınız. Sevilmiş ve merhamet görmüşsünüz. Çocuğunuza da nasıl merhamet göstermeniz gerektiğini biliyorsunuz demektir. Eğer hayırsa cevabınız, çocuğum benim yaşadığım gibi bir çocukluk yaşamasın diyorsanız, bir hayli üzülmüş ve hayatın birçok güzelliğinden mahrum kalmışsınız. Bu kez de çocuğunuza neden merhamet göstermeniz gerektiğini biliyorsunuz demektir. İyi bir çocukluk yaşamak, çocuklarınıza nasıl bir çocukluk yaşatacağınızı öğretir. Kötü bir çocukluk yaşamış olmaksa, çocuklarınıza neden iyi bir çocukluk yaşatmanız gerektiğini. Eğer çocuğuma yaşattığım gibi bir çocukluk yaşamak isterdim diyebiliyorsanız, çocuğunuza gereken sevgi, şefkat ve merhameti göstermişsiniz demektir. Eğer çocuğuma yaşattığım gibi bir çocukluk yaşamak istemezdim diyorsanız, kalbinizi yoklamanız gerekir. Zira yerinde bir taş duruyor olabilir. Bir çocuğu sevemeyen, hoş göremeyen, üzen, inciten ve kıran hangi yüzle merhamet dileyebilir ki Allah'tan?

Kalemden kelama. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Uğur Subaşı.

uzağa yakın eden cam optik mercek. Alparslan Akça. İnsanoğlunun madde alemini algılama biçimi yüzyıllar boyunca biyolojik gözünün gördüğü ufuk çizgisiyle sınırlıydı. İnsanlık çıplak gözün seçebildiği kadarıyla yetiniyordu. Ta ki ışığın yönünü büküp onu şekillendiren bir nesneyle tanışana dek. Bir kum tanesinin ateşle birleşip saydam bir cam parçasına dönüşmesi insanlık tarihinin büyük ve zarif bir dönüm noktasıydı. Camın ve kavisli yüzeylerin ışığı kırma özelliğinin keşfi çok eski çağlara dayanıyordu şüphesiz. İlk başlarda tam olarak nedenselliğini ve önemini kavrayamayan insanlık, bu saydam küreleri birer sihirbazlık oyuncağı, adeta bir kehanet gibi algılasa da, 11. yüzyılda İslam bilginlerinden İbn Heysem'in ışığın doğasını keşfetmesi, onu bilimsel bir aydınlanmanın anahtarına dönüştürdü. Optik ilminin kurucusu sayılan İbn Heysem, ışık ve kırılma kanunlarını açıklayarak modern mercek biliminin temelini attı. 13. yüzyıl Avrupa'sında gözlük mercekleri geliştirilirken, 16. ve 17. yüzyıllara gelindiğinde mikroskop ve teleskop gibi optik aletleri icat ediliyordu. Heysem'in insanlığa armağan ettiği bu anahtarla açılan kapılar, kat edilen yollar insanlığın ilk bilimsel, duygusal ve entelektüel sıçramaları sayılabilir. İtalyan fizikçi ve astronom Galileo Galilei, geliştirdiği güçlü teleskobunu gökyüzüne çevirdiğinde, pürüzsüz sanılan ayın kraterli yüzeyini ve Jüpiter'in uydularını gördü. Güneşin üzerinde lekeler olduğunu ve kendi etrafında döndüğünü gözlemledi. Böylece insan evrenin merkezinde engin boşlukta küçük bir yolcu olduğunu fark etmişti. Öte yandan 1950'li yıllarda Hollandalı gözlük üreticisi Zacharias Janssen ve babası Hans Janssen'in icat ettiği mikroskop, bir damla suda hareket eden milyonlarca gizli yaşamı, hücreleri ve mikropları çıplak gözle görülür kıldı. Felsefi manada ise insana duyularının sınırını hatırlatarak gerçeğin göründüğünden çok daha derin olduğunu öğreten optik mercekler, tıp ve biyolojiden uzay gözlemleri ve astrolojiye pek çok bilim dalında fotoğraf makineleri ve beyaz perdenin objektiflerinden projeksiyon cihazlarına birçok eğitim ve medya alanında hassas ölçüm ve lazer odaklama sistemlerinden veri transferlerini sağlayan fiber optiklere sayısız sanayi ve teknoloji hamlelerinde kullanılmaktadır. Dolayısıyla merceğin icadı insanlık tarihinin en saydam, en kırılgan ve en zarif kırılma noktası kabul edilse gerektir.

varlığı emanet bilmek. Yüce Allah'ın örneksiz bir şekilde varlık sahnesine çıkardığı kainat, tüm ihtişamıyla onun sonsuz ilminin, kudretinin ve azametinin bir tecellisidir. Göklerin ve yerin yaratılışı, gece ile gündüzün peş peşe gelmesi, güneş ve ayın kendi yörüngelerindeki hareketi, canlıların muhtaç olduğu suyun gökten miktarınca inişi ve onun vasıtasıyla çeşit çeşit bitkilerin meydana gelmesi, ilahi iradenin açık delillerindendir. Her zerresinde ve her hareketinde sayısız hikmetler barındıran bu muhteşem kainat, Yüce Yaradan tarafından fıtratına yerleştirilen kusursuz bir düzen sayesinde varlığını ahenk içinde sürdürmektedir. Birbirini tamamlayan işlevleriyle kainattaki her varlık, kendilerine tevdi edilmiş görevleri ilahi bir yasa çerçevesinde ifa ederken, aynı zamanda kendi lisan-ı halleriyle de Allah'ın yüceliğini tesbih etmektedir. Cenab-ı Hak, güneş ve ay bir hesaba bağlı olarak hareket ederler. Yıldızlar da, ağaçlar da secde ederler ayetleriyle bu hakikate dikkat çekmektedir. Kur'an-ı Kerim'de sünnetullah kavramıyla ifade edilen söz konusu işleyiş, varlık aleminde geçmişten geleceğe doğal bir süreçte akıp giden ve değişmeyen kusursuz bir sistemin varlığına işaret etmektedir. Bu hassas nizam içerisinde, kendisine bahşedilen akıl, bilgi ve irade sayesinde yeryüzünü imar etme, orada kültür ve medeniyet inşa etme potansiyeline sahip olan insanın müstesna bir yeri vardır. Allah'ın ikram ve ihsan ettiği yetenekler ve daha nice ayırıcı özelliklerle insan, bilimden teknolojiye, sanattan mimariye, tarımdan endüstriye kadar pek çok alanda eserler ortaya koyabilmekte, şehirler, devletler ve medeniyetler kurabilmektedir. İnsana varlık aleminde ayrıcalıklı bir konum sağlayan bu durum, elbette ona bir takım sorumluluklar da yüklemektedir. İnsan, her şeyden önce sahip olduğu tüm özellik, imkan ve nimetleri, onları kendisine bahşedenin rızasına uygun bir şekilde kullanmakla mükelleftir. Bu sebeple insan, varlık alemiyle ilgili tüm tasarruflarında, Allah'ın koyduğu ölçülere riayet ederek, kainattaki her varlığın hakkını gözetmeli, onlara yaklaşımını adalet, merhamet ve emanet ekseninde sürdürmeli, kainatın nizamını bozacak her türlü tutum ve davranıştan mutlaka kaçınmalıdır. İnsanın tabiatla ilişkilerinde Allah'ın rızasını merkeze alması ve sünnetullah'a riayet etmesi, kainatın düzen ve devamlılığı için olduğu kadar insanın kendi selameti için de hayati öneme sahiptir. Bu hassasiyetin ihmali bir yandan kainatın nizam ve intizamına halel getireceği gibi, diğer yandan da insanı kendi elleriyle oluşturduğu yıkıcı bir kaosla karşı karşıya bırakacaktır. Nitekim Yüce Allah'ın insanların kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu. Böylece Allah hatalarından dönsünler diye işlediklerinin bir kısmını onlara tattırıyor fermanı, tabiatı kendi mülkü olarak görme yanılgısına kapılıp sorumsuzca davranan insanın karşılaşacağı acı akıbeti haber vermektedir. Ne var ki çağımızda bu hayati sorumluluk çoğu zaman önemsenmemekte, daha fazla kazanma tutkusuyla hareket edilerek yeryüzünde hayatın devamlılığı için vazgeçilmez olan su, toprak, hava gibi unsurlar kirletilmekte ve tüm varlıkların müşterek yaşam alanı olan tabiat hoyratça tüketilmektedir. Doğal kaynaklar, akarsular, göller, ormanlar geri dönülmesi zor bir yıkıma sürüklenmekte, öteden beri süre gelen tabii döngü genetik müdahalelerle alabildiğine ifsad edilmektedir. İnsanın iradesini sünnetullah'a aykırı bir şekilde kullanmasının neticesi olarak tebarüz eden bu vahim tablo, aslında sadece çevresel bir soruna değil, kökleri derinlere uzanan bir inanç, ahlak ve anlam krizine işaret etmektedir. Zira insan, varoluşun anlam ve gayesini göz ardı ettiğinde, yüce yaratıcının bir emaneti olan kainatın ruhunu ve işleyişini de göz ardı edebilmekte. Böylece bir taraftan kendi hayatını riske

atarken aynı zamanda tüm varlıkların ortak geleceğini tehdit edecek bir savruluş yaşayabilmektedir. Günümüzde tabiatla onun hassas bir parçası olan insan arasındaki dengenin bozulması bir tehdit halini alarak küresel bir beka sorununa dönüşmüştür. Bu nedenle insanın tabiatla kurduğu tahakküm ilişkisini terk ederek bir emanet bilinciyle hareket etmesi bir seçenek değil, ötelenemez ve ertelenemez bir zarurettir. İnsanlık ailesinin her ferdi, öncelikle tüm canlılarla ortak bir kaderi paylaştığının bilinciyle hareket ederek, rekabet ve çatışma yerine paylaşma ve dayanışma kültürünü benimsemek durumundadır. Bu bağlamda gerek fert ve toplum, gerekse kamu ve özel teşebbüsler tarafından yapıla gelen ve zamanla çevreyi kirleten, tabiatı tahrip eden her türlü yanlış uygulamadan behemihal vazgeçilmeli, kalıcı, gerçekçi, sürdürülebilir bir üretim ve tüketim anlayışı benimsenmelidir. Bu da eğitimden siyasete, ekonomiden ticarete, teknolojiden tarıma, sağlıktan ulaşıma kadar her alanda insanın çevreyle ilişkilerini sünnetullah'a uygun bir şekilde düzenleyecek güçlü ve kapsamlı tedbirler alınmasını zorunlu kılmaktadır. Bu itibarla insan, tabiatla ilişkisini gözden geçirerek onu kulluk, emanet, salih amel, merhamet ve hesap bilinci ekseninde yeniden inşa etmek zorundadır. Yarın kıyametin kopacağını bilseniz dahi elinizdeki fidanı dikiniz buyurarak tabiatı istila edilecek bir alan değil, imar ve ıslah ederek korunacak bir emanet olarak gören Hazreti Peygamber'in bu yaklaşımının hayata taşınması günümüzde çok daha elzem hale gelmiştir. Aksi halde ihmal edilen her sorumluluk sadece tabiatı değil, insanlığın topyekun geleceğini geri dönülemez bir yıkıma sürükleyecektir.

Yapay zeka nasıl ikna ediyor? Meryem Kılıç. Günümüzde teknolojinin hızlı gelişimiyle birlikte psikoloji ile teknolojinin kesişiminde yapay zeka destekli ikna süreçleri tartışmalı bir alan haline gelmiştir. Yapay zeka sistemleri yalnızca sınırlı demografik bilgilere sahip olsa bile çevrim içi tartışmalarda çoğu insandan daha etkili ve ikna edici olabilmektedir. Yapay zeka temelli iknanın en güçlü yönlerinden biri kişiselleştirme kapasitesidir. Geleneksel yöntemler insanları geniş kategorilere ayırırken yapay zeka her birey için detaylı bir psikolojik profil oluşturabilir. Bu yöntemle dil kullanımı, tepki süresi, duygusal eğilimler ve davranış kanıpları analiz edilerek bireyin hangi tür mesajlara daha açık olduğu belirlenir. Bu sayede yapay zeka yalnızca ne söylemesi gerektiğini değil, bunu nasıl, ne zaman ve hangi sırayla söylemesi gerektiğini de organize eder. Kimi birey korku temelli mesajlara daha duyarlıyken, kimileri umut veya mantık temelli mesajlara daha açıktır ve yapay zeka bu farklılıkları tespit ederek stratejisini buna göre şekillendirir. Kişiye özel mesajlar beynin ödül sistemini daha güçlü biçimde harekete geçirmektedir. Ayrıca insan zihni, akıcı ve tanıdık bilgileri daha güvenilir kabul etme eğilimindedir. Yapay zeka, insan zihninin bu özelliğini kullanarak mesajlarını mümkün olan en anlaşılır ve tanıdık biçimde sunar. Böylece kişi, mesajın doğruluğunu sorgulamak yerine onu daha hızlı kabul etme eğilimi gösterir. Yapay zeka, kullanıcının o anki zihinsel durumunu anlamak için hem doğrudan hem de dolaylı verileri analiz edebilir. Örneğin kişinin mesaj tonundan analitik düşünmeye açık ve dikkatli bir durumda olduğunu tespit ettiğinde daha mantıksal argümanlar sunar. Bunun yanında kullanıcının yorgun, stresli ya da dikkat açısından dağınık bir durumda olduğunu tespit ettiğinde güven veren bir dil tonu, kısa ve net ifadeler ve duygusal bağ kurmaya yönelik argümanlar üretir. Bu esneklik yapay zekanın ikna sürecini bireye özgü hale getirerek etkisini önemli ölçüde artırır. Kişi kendi kararını verdiğini düşünse de aslında önceden kurgulanmış bir yönlendirme süreci içinde hareket eder. Bu durum ikna sürecinin görünmezleşmesine yol açar ve kişiler karşılaştıkları mesajların bir algoritma tarafından üretildiğini çoğu zaman düşünmezler ve daha kolay ikna olurlar. Yapay zekanın ikna etkisi günümüzde bireysel karar alma süreçlerinin yanında reklamcılık, siyaset ve dijital iletişim gibi pek çok alanı dönüştüren bir güç haline gelmiştir. Reklamlar artık yalnızca ürün tanıtımı yapan içerikler değil, aynı zamanda kullanıcı davranışlarını analiz eden, gelecekteki ihtiyaçları tahmin eden ve buna göre öneriler sunan sistemlere dönüşmüştür. Örneğin kullanıcı bir ürünü incelerken, o ürüne ne zaman ihtiyaç duyabileceği de tahmin edilerek, ürün ona uygun zamanda yeniden sunulur. Bu durum, reklamcılığı pasif bir iletişim biçiminden çıkarıp aktif bir yönlendirme mekanizmasına dönüştürmektedir. Yapay zeka ayrıca reklamla içerik arasındaki sınırı da belirsizleştirmektedir. Sosyal medya platformlarında karşılaşılan içerikler, öneri sistemleri ve kişiselleştirilmiş akışlar çoğu zaman reklamla organik içerik arasındaki farkı ortadan kaldırır. En etkili ikna biçimi reklam gibi görünmeyen içeriklerdir. Bu görünmezlik yapay zeka temelli iknanın güçlü yönlerinden biridir. Çünkü birey etkilendiğinin farkında olmadığında daha az direnç gösterir. Ancak bu gelişmeler ciddi etik sorunları da beraberinde getirir. Yapay zeka, kullanıcıların psikolojik zayıflıklarını analiz ederek bu zayıflıklara uygun stratejiler geliştirebilir. Bu durum, ikna ile manipülasyon arasındaki sınırı bulanıklaştırır. Özellikle veri mahremiyeti, bireysel özellik ve bilgi güvenirliği gibi konular bu ikna biçiminin en kritik tartışma alanlarını oluşturmaktadır. Yapay zekanın ikna gücü toplumsal düzeyde de önemli sonuçlar ortaya çıkarır. Bu sistemler geniş kitlelere aynı anda ulaşarak kamuoyu oluşturabilir, politik görüşleri etkileyebilir ve toplumsal kutuplaşmayı artırabilir. Özellikle yanlış bilgi üretimi ve yayılımı açısından ciddi riskler söz konusudur. İkna gücünü artıran faktörlerin bazı durumlarda doğruluğu azaltması bu sorunu daha da karmaşık hale getirir. Bilgi yoğunluğu arttıkça doğrulanmamış veya hatalı içerik üretme olasılığı da yükselir ve bu durum bireylerin yanlış yönlendirilmesine yol açabilir.
Sonuç olarak yapay zeka ile ikna arasındaki ilişki yalnızca teknolojik bir gelişme değil, aynı zamanda insanın düşünme, karar verme ve dünyayı algılama biçimini dönüştüren bir süreçtir. Artık ikna, güçlü bir argüman sunmanın yanında doğru zamanda, doğru miktarda ve doğru biçimde bilgi sunarak bireyin karar sürecini yönlendirmekle ilgilidir. Bu yeni gerçeklik, bireylerin daha bilinçli, daha eleştirel ve daha dikkatli olmasını zorunlu kılmaktadır. Çünkü en etkili ikna biçimi, fark edilmeden gerçekleşen iknadır.

Birey ve Toplum Huzurunun Üç Anahtarı. Doktor Mahmut Kayış, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı. Ey iman edenler! Bir topluluk bir diğerini alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da diğer kadınları alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Birbirinizi karalamayın. Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir namdır. Kim de tövbe etmezse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Toplumların ve fertlerin huzurlu, sağlıklı bir şekilde varlığını sürdürebilmesinde, bireyler arasındaki ilişki ve iletişimin güçlü olmasının büyük önemi vardır. Fertler arasındaki iletişimin kalitesi ise, aralarındaki sözlü ve davranışsal muamelelerin keyfiyetiyle yakından ilişkilidir. Bazı hatalı ve yanlış eylemler vardır ki, bunlar insanların kalbinde üzüntüye sebep olurken, bireyler arasında da güvensizlik ve kırgınlıklara yol açar. Birlik ve beraberliği zayıflatır. İlahi vahiy, insan onurunu ve toplumsal huzuru korumayı esas almış, cahiliye toplumunda yaygın olan insanları alaya alma, ayıplama, küçümseme, onlara hoşlanmayacakları lakaplar takma ve kusurlarını araştırma gibi kötü davranışları kesin bir şekilde yasaklamıştır. Çünkü bu tür hareketler kul hakkına sebebiyet verdiği gibi bireyler arasında kin, kırgınlık ve güvensizlik doğurur. Alay ve istihzadan uzak durmak. Kur'an-ı Kerim'in bize bildirdiğine göre alay ve istihza peygamberleri inkar eden kavimlerin ve münafıkların özelliklerinden biridir. Bu kötü huy onlara Allah'ı anmayı ve ona iman etmeyi unutturmuştur. İlahi vahiy bu kişiliklerin ayrıntılı tahlilini Hümeze suresinde yapmaktadır. Burada anlatıldığı üzere bu kimseler servetlerine güvenerek dünyada ebedi kalacaklarını zannetmekte, başkalarının kusurlarını araştırmakta, onların şeref ve haysiyetlerini zedelemektedir. Alay ve istihza çoğunlukla iman etmeyenler ve münafıklarla ilişkilendirilse de Kur'an, müminleri de bu kötü davranış biçiminden kesin bir şekilde sakındırmıştır. Bu nedenle geçmişten günümüze Müslümanlar, mümin kardeşleriyle alay etmekten ve onları kötüleyip küçümsemekten uzak durmaya gayret etmişlerdir. Ayıplamamak ve kusurları araştırmamak. Alay etmek, ayıplamak, kusur aramak ve lakap takmak arasında güçlü bir bağ vardır. İnsan zihni önce kusur ve ayıp arayarak bir hazırlık sürecine girer. İlahi mesajsa bu sürecin daha ileriye taşınmasını engellemek için ilk aşamada kusur aramayı ve ayıplamayı yasaklamıştır. Çünkü bu davranış çoğu zaman lakap takmaya ve alay etmeye dönüşmektedir. Böylece Müslümanın daha baştan bu kötü huyun kapısına yaklaşması bile engellenmek istenir. Bu hükümle amel eden Müslüman, muhatabını diliyle, eliyle, gözüyle veya başka bir işaretle alaya almaz. Müslüman kardeşine kötü söz söylemez ve ona lanet okumaz. Geçmiş alimlerimiz de bu kötü eylemden uzak durma konusunda yol gösterici sözler söylemişlerdir. Onlardan birisinde, eğer çokça kusur görmek istersen kusur arayan kimseye bak. Çünkü o insanları kendi kusurlarından daha fazlasıyla ayıplar denilmiştir. Dolayısıyla Müslümanın başkasıyla değil, kendi ayıp ve günahıyla meşgul olması gerekir. Çirkin lakaplar kullanmaktan sakınmak. Konumuz olan ayetin nüzul sebeplerinden birine göre, bir sahabi başka bir sahabiye, annesinin cahiliye döneminde ayıplandığı bir lakapla hitap etmiş, bunun üzerine o sahabi başına yere utanmıştır. Bu olayın ardından Yüce Allah mevzumuz olan ayeti indirmiştir. Lakap takma yasağı geniş bir mefhum olup Müslümanın duyduğunda üzüldüğü bütün nitelemeleri içerir. Müslümanı kafir ve fasık gibi vasıflarla nitelemeyi kapsadığı gibi hakaret maksadıyla hayvanların isimleriyle seslenmeyi de içine alır. Lakaplar bazen kişilerin dış görünüşleri ve eksikliklerine göre yapılmaktadır. Halbuki bir Müslümanın dikkate alması gereken şey şekil ve suret değil, kişinin davranışları ve kalbinde taşıdığı fazilettir. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz. Ancak kalplerinize ve amellerinize bakar. Bununla birlikte Müslümanın güzel bir lakapla anılması veya isimlendirilmesi yasak kapsamının dışında tutulmuştur.
Yasaklanan bu üç davranışın temelinde Müslümanın mümin kardeşine hürmetle bakmak yerine onu küçük ve değersiz görmesi olduğu söylenebilir. Oysa Allah alay edilen kimselerin alay edenlerden daha değerli olabilir.

bileceğini bildirmektedir. Nitekim Hazreti Peygamber de bu konuda şöyle buyurmuştur. Müslüman kardeşini küçük görmesi kişiye kötülük olarak yeter. Bu sebeple bir mümin kardeşlerine karşı daima saygılı ve değer verici bir bakış açısı geliştirmelidir. Çünkü bir Müslümanın kardeşini küçümsemesi kalbinde kibir bulunduğuna işaret eder. Zira Allah'ın elçisi şöyle buyurmuştur. Allah güzeldir, güzeli sever. Kibirse hakkı kabul etmemek ve insanları hor görmektir. Dolayısıyla mümin iç dünyasında bulunan kibir duygusundan arınmaya gayret etmeli, alay etmek ve küçümsemek yerine Müslüman kardeşlerini takdir eden ve onlara değer veren bir tutum sergilemelidir. Bu üç davranışın arkasında eğlenme ya da eğlendirme gayesi de etkin olabilmektedir. Bahsedilen durum, başkasının incinmesi pahasına ortaya çıkan problemli bir hazdır. Kişi, karşısındakinin ne hissettiğini düşünmek yerine kendi aldığı hazza odaklanmakta, böylece başkasının üzüntüsü kendi eğlencesinin aracı haline gelebilmektedir. Eğlence ve keyif adı altında yapılan alaycılık, toplumun hemen her kesiminde görülmekte, masum bir eğlence gibi sunulan bu fiil, toplumda ayrımcılığı artırabilmektedir. Sonuç olarak bir insanın hangi şekilde olursa olsun bir başkasıyla alay etmesi, onu ayıplaması ve ona çirkin lakaplar takması yasaklanmıştır. Çünkü böyle bir durumda kişi kendisini üstün, karşısındakini ise değersiz ve küçük görmekte, ona bir nevi şiddet uygulamakta, onu dışlamakta ve kötü bir vasıfla damgalamaktadır. Bunun neticesinde kul hakkına girmekte ve dinen günahkar olmaktadır. Ayrıca bu tür davranışlar toplumda yaygınlaştıkça insanlar arasındaki huzur ve güven azalmakta, kardeşlik bağları zayıflamaktadır. Ya Rabbi, bizleri bu fiilleri yapmaktan uzak eyle. Amin.

Kitapların Gölgesinde Bir Ömür. Maksut Bayazıt. Ahmet Mahmut Şen. Maksut Bayazıt için hayat 1952 yılında İzmit'te başlar. Ancak onun asıl doğuşu, kağıda ve kitaba olan sarsılmaz bağlılığının ruhuna mühürlendiği gençlik yıllarına dayanır. Bugün 74 yaşına merdiven dayamış olan bu ulu çınar, farklı ticari iş kollarında geçen yorucu ve hareketli bir çalışma hayatının ardından, emekli olsa da zihnini ve ruhunu asla dinlendirmeye niyetli olmayan bir bilgi işçisidir. 4 evlat ve 9 torun sahibi olan Maksut amcanın ailesine bıraktığı en büyük miras, aslında kitapları olan bu sarsılmaz sadakatidir. Öyle ki büyük oğlunun Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde vaiz olarak ilim yolunda hizmet vermesi, babasının ruhundaki o öğrenme ve öğretme aşkının nesiller boyu süren bir meyvesi olarak karşımıza çıkar. Babasının onu okutma konusundaki tüm samimi arzusuna ve gayretine rağmen, o günkü sosyoekonomik şartlar içerisinde eğitim alma fırsatı olmayan Maksut amca, içindeki bu boşluğu 50 yılı aşkın bir süredir ilmek ilmek işlediği kütüphanesiyle doldurmuştur. Onun hayatındaki asıl dönüm noktası, gençlik yıllarında eline geçen ve Hazreti İbrahim'in hayatını anlatan bir kitap olur. O sayfalar arasında dolaşırken kalbine düşen okuma aşkı, aradan geçen onca yıla ve hayatın getirdiği türlü meşgalelere rağmen, bugün hala aynı heyecanla, hatta daha da büyüyerek devam etmektedir. Bu tutkunun en çarpıcı kanıtı, 1967 yılında TÜBİTAK tarafından yayın hayatına başlayan Bilim ve Teknik dergisiyle olan bağdır. Henüz ilk sayısı çıktığında dergiyi alan ve o günden bu yana tam 59 yıldır tek bir sayıyı bile atlamadan koleksiyonuna ekleyen Maksut amca, bu yönüyle yaşayan bir arşivci kimliğine bürünmüş durumda. Bir dönem aynı anda 17 farklı dergiye birden abone olacak kadar geniş bir merak yelpazesine sahip olmuş, vaktini ve imkanlarını her zaman yeni bilgiler keşfetmeye adamıştır. Bugün geldiği noktada Diyanet ve Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarının neredeyse tüm eserlerini kapsayan, toplamda 15 bin kitaptan oluşan devasa bir kütüphaneye sahiptir. Maksut amcanın kitaplarla olan bu derin münasebeti, sadece raf doldurmak ya da bir koleksiyon sergilemek üzerine kurulu değildir. O, kitabın sadece fiziksel varlığına değil, onun temsil ettiği emeğe ve bilgiye de derin bir hürmet duyar. Geçmiş yıllarda kütüphanesinden ödünç kitap veren Maksut amca, ne yazık ki bazı ihmaller ve geri gelmeyen emanetler nedeniyle bu alışkanlığından vazgeçmek zorunda kalır. Kötü niyet barındırmayan bu geri gelmeyişler ve kitapların ait oldukları raflara dönmemesi onda haklı bir kırgınlık yaratır. Ancak bu durum onun paylaşma ruhunu söndürmez. O ödünç kitap vermeyi bırakır ama kitap hediye etmeyi ihmal etmez. Evindeki bu muazzam kütüphaneyi ziyarete gelen yetişkinlere ilmihal, çocuklara ise okumaları şartıyla elindeki fazla çocuk kitaplarını ve dergilerini hediye eder. Üstelik bununla da kalmıyor.

okuyup bitirene bir sonraki kitabın sözünü vererek onları sürekli bir okuma disiplinine teşvik eder. Güne mutlaka kitap okuyarak başlayan Maksut amca için mevsimlerin de ayrı bir ritmi vardır. Kış aylarının o uzun gecelerinde ve dingin atmosferinde kütüphanesine çekilir, günde ortalama 5-6 saatini okuyarak ve tefekkür ederek geçirir. Yazın bağ ve bahçe işlerinin artmasıyla bu süre biraz azalsa da kitaplardan ve dergilerden elini çekmez. Seçtiği eserlerde saf bilgiye ve temel kaynak niteliği taşıyan ağırbaşlı eserlere önem verir. İnsanın zihnini inşa edecek derinlikli metinleri tercih eder. Bu tutkusu için yıllar boyunca maddi anlamda da büyük fedakarlıklarda bulunur. Öyle ki bugün emekli maaşının hatırı sayılır bir kısmını hala kitapçılara ve dergi aboneliklerine yatırmakta bir an olsun tereddüt etmez. Teknolojinin sunduğu e-kitap veya internet alışverişi gibi kolaylıklara pek rağbet etmeyen Maksut amca, kitabın kokusunu duymayı ve sayfalarına bizzat dokunmayı tercih eden eski toprak bir kitap severdir. Bu yüzden 15 yıldır Kocaeli'de düzenlenen ve 9 gün süren kitap fuarı onun için bulunmaz bir hazine değerindedir. Fuar süresince her gün alanı ziyaret eden, standları tek tek gezip yeni çıkan eserleri büyük bir hevesle inceleyen ve onlarca kitabı kütüphanesine dahil eden Maksut amca, fuarın en sadık ziyaretçisi olarak bilinir. Kendisinden nasihat isteyen gençlere ve kitap tavsiyesi bekleyenlere ise önce sağlam bir ilmihal okumayı önerir ve cep ilmihalleri hediye eder. İlimle amelin bir bütün olması gerektiğine inandığı için 5 vakit namazı aksatmamalarını da özellikle salık verir. Maksut amcanın en büyük huzur kaynağı, gözü gibi baktığı bu hazinesine çocuklarının ve torunlarının sahip çıktıklarını görmektir. Onun için kütüphanesi sadece kağıt yığınlarından değil, bir ömrün sabırla dokunmuş tecrübelerinden oluşmaktadır. Bizler de okumaya adanmış, mürekkep kokulu bu hayata, tıpkı onun kitapları gibi bereketli ve uzun bir ömür diliyoruz. Onun bu okuma aşkı, bilginin en büyük güç, kitabınsa en sadık dost olduğunun yaşayan bir kanıtıdır.

0: Kalemden kelama. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Uğur Subaşı.
1: Diyanet Radyo. Kamu spotu.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
3: İnsan bazen bir sözü arar. Kalabalığın içinde kendisine ulaşacak, zihnini toparlayacak, gönlüne dokunacak, hayatın telaşı arasında yönünü yeniden hatırlatacak bir sözü. İşte bazen o söz bir sesle gelir. Ruha safa olur, sadra şifa, akla ziya. Düşünceyi derinleştirir, gönlü inceltir, insana nereden gelip nereye yürüdüğünü yeniden hatırlatır. Yolda refik olur, adımlarınıza eşlik eder. Yuvada huzur olur, aynı sözün etrafında gönülleri buluşturur. Gönülde sekinet olur, hayatın gürültüsü arasında insanı kendi içine davet eder. Sözde hikmet olur, yalnızca konuşmaz, düşündürür. Yalnızca anlatmaz, iz bırakır. Vakte bereket olur, geçip giden zamanı mana ile buluşturur. Hayata istikamet olur, iyiyi, doğruyu ve güzeli hatırlatır. Kalbe muhabbet olur, insanı insana, gönlü gönle yaklaştırır. Ve ömre selamet duası gibi eşlik eder. Çünkü biz biliyoruz ki radyo yalnızca bir ses değildir. Bazen bir dost, bazen bir hatırlayış, bazen tam ihtiyaç duyulan anda gönle değen bir cümledir. Şimdi yeni yayın dönemi başlıyor. Yeni sesler, yeni programlar, yeni hikayeler. Ama aynı niyetle. İnsana dair olanı konuşmak, iyiliği çoğaltmak, bilgiyi hikmetle buluşturmak ve gönülden gönüle uzanan o bağı diri tutmak. Her dem bir ses, her seste bir mana, her manada hayata bırakılan güzel bir iz. Diyanet Radyo. Güvenle dinleyin.
0: Diyanet Takvimi.
4: Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 3 Ekim 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 22 Rebiülahir 1448. Rumi takvime göre 20 Eylül 1442. Arka sayfa. Günün konusu. İfk hadisesi. İfk, Hazreti Ayşe radıyallahu anhaya zina iftirası atılması olayıdır. Resul-i Ekrem, Beni Mustalik gazvesinden dönerken, eşi Ayşe, sabaha karşı ihtiyacını gidermek üzere ordugâhtan uzaklaşır. Geri gelirken, gerdanlığının düşmüş olduğunu fark eder ve aramaya koyulur. Geri döndüğünde ise diğerlerinin hareket ettiğini görür. Kafilinin onu aramaya çıkacakları inancıyla olduğu yerde beklerken uyuyakalır. Safvan bin Muattal es-Sülemi kamp yerini kontrol ederken onu bulur ve devesine bindirip orduya yetiştirir. Kafileye ancak kışlık sıcağında mola verdikleri zaman ulaşabilirler. Bu gecikme münafıkların iftiralarına ve dedikodularına sebep olmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ailenin temelini sarsabilecek böylesi bir dedikodu karşısında suizanda bulunmadan Allah'a bir yol göstermesi için dua etmiştir. Nihayetinde ayetle olayın iftiradan ibaret olduğu tescil edilmiştir. Nur suresi 11-16. Ayetler. İfk hadisesi günümüzde kadına şiddeti doğal ve alelade bir davranış olarak gören pek çok kişiye anlamlı bir uyarı niteliğindedir.

0: Bir hadis. Kişinin haksız yere bir Müslümanın şeref ve namusuna dil uzatması, büyük günahların en büyüklerindendir. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Çocuk Saati.
2: Çocuk Saati.
1: Hazırlayan ve sunan Arife Gökmen.
3: Kocaman bir merhaba sevgili arkadaşlar. Ekranlardan uzak, radyolarının başında bizimle buluşan tüm güzel arkadaşlarımıza ve onlarla birlikte bizi dinleyen anne, baba, büyük anne, büyük baba, hala, teyze, amca, her kim varsa Çocuk Saati'ne hoş geldiniz. Biz bugün bol gülmeli, biraz şaşırtıcı, çokça eğlenmeli, tekerlemeli bir programla karşınızdayız. Arkanıza yaslanın, kulaklarınızı dört açın çünkü başlıyoruz. İlk bölümümüzle başlayalım arkadaşlar. Biliyorum hepiniz oldukça dikkatlisiniz. Kolay kolay her şeyi çöpe atmıyorsunuz. Düşünüyorsunuz, taşınıyorsunuz ve geri dönüşme mümkün olan şeyleri geri dönüşüme atıyorsunuz. Şimdi gelin bakalım karton yumurta kolisinin geri dönüşüm yolculuğu nasıl oluyormuş?
4: Geri dönüşüm yolculuğu.
3: Karton yumurta kolisinin geri dönüşüm yolculuğu. Hazır mısınız arkadaşlar?
5: Evet.
3: Hazırsanız yumurta kolisinin geri dönüşüm yolculuğu başlasın. İlk olarak evden ayrılış. Yumurtalar bitince boş kalan karton koliye el sallarsın. Onu evdeki geri dönüşüm kutusuna atarsın. Sonrasında büyük kamyon yolculuğu. Çöp arabasından farklı, kocaman bir geri dönüşüm kamyonu gelir, koliyi diğer kağıt arkadaşlarıyla birlikte alır ve büyük bir fabrikaya götürür. Dev havuzlarda banyo. Fabrikada karton koli içi su dolu dev bir mikserin içine atılır arkadaşlar. Orada sırılsıklam olur ve tıpkı sıcak süte bisküvi atmış gibi yumuşacık bir hamura dönüşür. Sonrasında temizlik zamanı. Bu hamurun içindeki eski yapışkanlar veya kirler dev süzgeçlerle güzelce temizlenir. Geriye sadece temiz gri bir kağıt çorbası kalır. Sonra yeni şekil alış. Temizlenen bu hamur özel yumurta şeklindeki kalıpların üzerine dökülür. Kalıplar onu sıkıca bastırarak ona yeniden çukur çukur bir yumurta kolisi şekli verir. Ve kuruma odası. Islak olan yeni koliler kocaman ve sıcacık bir fırına girerek kurur. Tıpkı fırından yeni çıkmış sıcacık bir kurabiye gibi kupkuru olur. Son olarak markete dönüş. Yepyeni olan bu koli içine tekrar taze yumurtalar konulması için çiftliklere ve marketlere geri gider. Ve arkadaşlar böylece çöpe gitmeyen yumurta kolilerinin hikayesi yeni baştan başlar.
4: Gezgin kirpi nerede şimdi?
3: Arkadaşlar radyoya yaklaşın biraz daha. Çünkü dünyanın en sevimli, en çok kıpırdayan ve en tatlı dikenlerine sahip olan, gezmeyi çok seven, öğrenmeye bayılan gezgin kirpi var. Alo diyelim bakalım neler anlatacak bize. Alo, gezgin kirpi.
6: Merhaba Arife abla. Merhaba arkadaşlar. Ay, biraz heyecanlandım galiba. Bakın, oklarım yine dik dik oldu. Bilin bakalım, ben bugün hangi güzel şehrimize pıtırtı yapıyorum? Trakya'nın kalbi, tarihiyle göz kamaştıran Edirne'deyim.
3: Gezgin Kirpi, hoş geldin öncelikle.
6: Hoş bulduk.
3: Çok merak ediyoruz. Edirne'desin, neler yapıyorsun, neler gördün? Muhteşem bir yerdesin. O yüzden o minik ayaklarınla oralara gitmişsin. Neler var, anlatır mısın?
6: İlk önce tabii ki şehrin neresinden baksanız görünen o devasa, muhteşem camiye koştum. Selimiye Camii. Arif ablacığım ve arkadaşlar, burası o kadar büyük ve o kadar güzel ki, dünyaca ünlü mimarımız Mimar Sinan buraya benim ustalık eserim demiş. Kafamı kaldırıp o kocaman kubbesine ve gökyüzüne uzanan dört tane minaresine bakarken az kalsın sırt üstü yuvarlanıyordum. Caminin içinde bir de ters lale motifi var. Onu ararken epey pıtırtı yaptım. Ama sonunda buldum.
3: Harikasın Gezgin Kirpi. Edirne'nin camileri saymakla bitmez. Peki başka hangilerini gördün?
6: Hemen Selimiye'nin yanındaki üç şerefeli camiye gittim. Onun minareleri çok ilginç. Her biri birbirinden farklı desenlerle süslenmiş. Bir de eski cami var ki onun duvarlarında çok büyük hat yazıları var. Harfler o kadar büyük ki ben bir harfin noktasının üstünde bile rahatça uyuyabilirim.
3: Gezgin Kirpi, yine çok komiksin ama çok güzel yerler görmüşsün. Peki Edirne'de camiler dışında seni şaşırtan başka ne oldu?
6: Aslında yolda yürürken bir sürü güçlü kuvvetli abi gördüm. Üzerlerine yağ sürmüşlerdi ve güreşiyorlardı. Meğer burası geleneksel Kırkpınar yağlı güreşlerinin yapıldığı yermiş. Ben de aralarına girip güreşmek istedim ama oklarım yüzünden kimse beni tutamadı.

0: arkadaşlar, Edirne'ye gelirseniz o güzelim camileri mutlaka gezin. Meriç Nehri'nin kenarında yürüyün ve benim için de bir parça badem ezmesi yiyin. Şimdi ben biraz dinleneceğim. Bir sonraki durakta görüşmek üzere. Pıtır pıtır kalın, hoşça kalın.
1: Gezgin Kirpi'ye teşekkür ediyoruz. Fakat onu hiçbir yere göndermiyoruz. Biraz daha bekleyeceksin Gezgin Kirpi'cim. Çünkü az sonra bir tekerleme söyleyeceğiz. Daha doğrusu söylemek için gayret edeceğiz.
0: Teker teker tekerleme.
1: Gezgin Kirpi, hazır mısın tekerleme için?
0: Hazırım Arif ablacığım.
1: Önce sen söyle ki sonra arkadaşlarımız da söylemeye çalışacak çünkü. Üçe kadar sayayım, sen de tekerlemeyi söyle, tamam mı?
0: Tamam, anlaştık.
1: Bir, iki ve üç.
0: Üç tas, tas has badem ezmesi.
1: Ama sen nerede kaldın? Edirne'de mi kaldın?
0: Ay Arif ablacığım, o kadar lezzetliydi ki ben badem ezmesinde kalmışım.
1: Hayır, kayısı şefi var burada. Bir daha dene istersen.
0: Üç tas has hoş yok. Üç tunç has tas. Arif abla biraz zormuş sanki.
1: Biraz zor. Bir de hızlı söylemek gerekiyor, biliyor musun Kirpicim?
0: Oo tamam. Tekrar deniyorum o zaman.
1: Haydi bakalım.
0: Üç tunç hoşaf.
1: Hoşafı söyledin. Aferin sana. Ama diğerleri sanki olmadı gibi. Son bir daha dene. Sonra arkadaşlarımıza gidelim. Bakalım onlar nasıl söylemiş.
0: Deniyorum. Üç tunç tas tas tas hoşaf kayısı hoşafı.
1: Çok tatlısın. Gezgin Kirpi, bir bakalım arkadaşlarımız söyleyebilmiş mi? Sonrasında seninle vedalaşacağız.
0: Teker teker tekerleme. Haydi şimdi sıra sende.
2: Üç tuş tas, has kayısı hoşafı. Üç tuş tas, has hoşafı. Üç tuş tas. Has kayısı hoşafı. Üç tuş tas has kayısı hoşafı. Üç tuş tas has kayısı hoşafı. Üç tuş tas has kayısı hoşafı. Üç tuş tas has kayısı hoşafı.
3: Üç tunç tas has kayısı hoşafı.
4: Üç tuş tas has kayısı hoşafı. Üç tuş tas has kayısı hoşafı. Üç tuş tas has kayısı hoşafı.
5: Üç tuş tas has kayısı hoşafı.
6: Üç tuş tas has kayısı hoşafı.
7: Çocuk saati.
1: Evet, Gezgin Kirpicim, şimdi söyleyebilecek misin? Arkadaşlarımızı dikkatli dinledin mi?
0: Evet, dinledim. O kadar güzel söylediler ki. Şimdi ben de böyle kendimi tutup hemen söyleyeceğim.
1: Onlardan da söyleyemeyenler vardı. Çok normal. Çünkü hızlı söyleyince şaşırıyor insan.
0: Evet.
1: Ama son bir dene bakalım nasıl olacak.
0: Deniyorum. Üç tun... Ay. Üç tunç tas has kayısı hoşafı.
1: Alkışlar gelsin sana.

0: merak edelim, öğrenelim.
1: Evet arkadaşlar, bizim en yakın yıldızımız diye başlayalım. Merak edilen konulardan birini öğrenmiş olalım. Bizim en yakın yıldızımız Güneş. Gündüz parlayan bir yıldız. Yıldızları sadece gece görebileceğimizi düşünürüz ama aslında gündüz gördüğümüz Güneş de bir yıldızdır. Bize en yakın olanıdır. Güneş arkadaşlar bize diğer yıldızlardan çok daha yakın olduğu için kocaman ve çok parlak görünür. Dünyamızı ısıtır ve aydınlatır. Ayrıca yıldızların renkleri de vardır. Mesela mavi yıldızlar. Gökyüzündeki en sıcak yıldızlardır. Adeta bir ocak ateşi gibi çok güçlü yanarlar. Ve kırmızı yıldızlar. Diğerlerine göre daha serin olan yıldızlardır. Ama yine de bir fırından çok daha sıcaktırlar. Bir de sarı yıldızlar var. Bizim güneşimiz gibi orta sıcaklıktaki yıldızlardır onlar. Yıldızlar aslında gündüz de gökyüzündedirler. Yıldızlar gündüz kaybolmazlar, hep oradadırlar. Gündüzleri güneş o kadar çok ışık saçar ki diğer uzak yıldızların minik ışıklarını görmemizi engeller. Güneş uyumaya gidince, yani hava kararınca diğer yıldızlar görünür olur. Peki yıldızlar neden mi göz kırpar? Gece gökyüzüne baktığımızda yıldızlar bize göz kırpıyor gibi görünür. Aslında yıldızların ışığı dünyamıza gelirken havadaki rüzgarlardan ve bulutlardan geçer. Işık bu yüzden sallanır ve bize göz kırpıyormuş gibi gelir. Ayrıca yıldızların da aileleri vardır. Yıldızların etrafında dönen gezegenler vardır. Tıpkı dünyamızın ve diğer gezegenlerin güneşin etrafında dönmesi gibi uzaktaki yıldızların etrafında da dönen gizemli gezegenler bulunur. Ve arkadaşlar şimdi sıra geldi son bölümümüze. Senin sesin diyeceğiz. Sizin gibi arkadaşlarımızın seslerini duyacağız. Neler paylaşacaklarını birlikte görmüş olacağız. Kulak verelim bakalım kimler neler söylemiş.
0: Mikrofon sende.
2: Ben Ersen Dursun, 9 yaşındayım, 3. sınıfa gidiyorum. Şimdi size bir dua okumak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena atina fiddünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kına azabennar.
0: Teşekkür ederim.
3: Benim adım Mustafa Varan. Bir dua okumak istiyorum. Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahillezi et'amena ve sekana ve ca'ana milal müslümin. Bizi yediren, bizi içiren, bizi Müslümanlardan kılan Allah'a hamdolsun. Amin. Yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.
0: Teşekkür ederiz.
4: Çocuk Saati.
1: Sizin güzel seslerinizle geldik programımızın sonuna. Bir sonraki bölümde biz yine buradayız Diyanet Radyo'da. Güzellikleri paylaşmak için hazır olacağız. Orada olursanız güzellikleri sizlerle paylaşacağız. Hoşça kalın diyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.
5: Çocuk Saati.
6: Çocuk Saati.
5: Hazırlayan ve sunan Arife Gökmen.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Ey dil, sen hem ateşsin hem de harman. Ne vakte kadar harmanı ateşe vereceksin? Ey dil, can da senden şikayetçidir. Çünkü can her ne dersen onu yapar. Lakin yine de gizlice senin elinden feryat eder. Ey dil, sen hem tükenmez bir hazinesin, hem de dermanı bulunmaz bir dertsin.

Reklam. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Reklam.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Cömertlik iyi şeydir. Her zaman cömert olmalı. Ancak bu cömertlik el kesesinden olmamalıdır.

0: Medine'ye hastalığı taşımak doğru değil mi? Hazırlanın, geri dönün.
1: Şam halkını bu halde mi bırakacağız? Anlayın artık bunu. Biz kaderin yolcularıyız.
2: Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun ey müminlerin emiri?
0: Allah'ın kaderinden kaçış mümkün müdür? Nereye gitsek onun hükmü bizimledir.
3: Hadi artık, gölgelerimizin boyu uzadı.
4: Ne demek istiyorsun?
3: Gün üzerimizden devrilecek. Ama sen hala kuyunun başındasın.
4: Sıranı bekle.
3: Bütün kuyuyu kurutmadan bırakmayacak gibisin.
4: Git başımdan.
3: Yeter artık. Çekil kuyunun başından da biraz da bir su içelim.
4: Ah, yetsin artık. Al sana. Konuş kanayım.
3: Ne yapıyorsun sen? Şimdi gösteririm ben sana.
4: Ellerini çek. Bırak yakamı yoksa fena olur.
3: Şimdi göreceksin fenayı.
0: Kardeşimize saldırmanın bedelini ödemeliler. Yardım etmeyin onlara. Hiçbirine hem de. Kapılarınızı açmayın, ekmeğinizi paylaşmayın onlarla.
3: Yapma Abdullah. Bu ateşi yapma. Ya Resulallah. Seni hak dinle gönderen Allah'a yemin olsun ki bu dünyayı terk edene kadar bir daha kimseden bir şey almayacağım.
5: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.
6: Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 3 Ekim 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 22 Rebiul Ahir 1448. Rumi takvime göre 20 Eylül 1442. Arka sayfa. Günün konusu. İfk hadisesi. İfk, Hazreti Ayşe radıyallahu anhaya zina iftirası atılması olayıdır. Resul-i Ekrem Beni Mustalik gazvesinden dönerken eşi Ayşe sabaha karşı ihtiyacını gidermek üzere ordugâhtan uzaklaşır. Geri gelirken gerdanlığının düşmüş olduğunu fark eder ve aramaya koyulur. Geri döndüğünde ise diğerlerinin hareket ettiğini görür. Kafilenin onu aramaya çıkacakları inancıyla olduğu yerde beklerken uyuyakalır. Safvan bin Muattal es-Süleymi kamp yerini kontrol ederken onu bulur ve devesine bindirip orduya yetiştirir. Kafileye ancak kışlık sıcağında mola verdikleri zaman ulaşabilirler. Bu gecikme münafıkların iftiralarına ve dedikodularına sebep olmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ailenin temelini sarsabilecek böylesi bir dedikodu karşısında suizanda bulunmadan Allah'a bir yol göstermesi için dua etmiştir. Nihayetinde ayetle olayın iftiradan ibaret olduğu tescil edilmiştir. Nur suresi 11-16. Ayetler. İfk hadisesi günümüzde kadına şiddeti doğal ve alelade bir davranış olarak gören pek çok kişiye anlamlı bir uyarı niteliğindedir.

0: Bir hadis. Kişinin haksız yere bir Müslümanın şeref ve namusuna dil uzatması, büyük günahların en büyüklerindendir. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: İste dinle, az sonra. Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
2: Camparelerimizi helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.
0: Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler, artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 8090. İste dinle başlıyor.

Merhaba Diyanet Radyo, Bursa'dan Neyde Halil. Halil Nucukoğlu'ndan karanfiller eseni rica ediyorum. Allah yar ve yardımcı olsun. Gazze'ye selam. Boykota devam inşallah.

Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Sizi Gebze'den dinlemekteyim. Kardan Aydınlık ezgisini biricik oğlum Uraz'a ve güzel gözlü eşime armağan ediyorum. Çalarsanız sevinirim. Ya.

İyi yayınlar. Ben Ayhan. Bu güzel yayını İstanbul'dan dinliyorum. Mustafa Cihat'tan Seni Anlatamam eserini rica ediyorum. Bu eseri tüm dinleyenlere ve sevdiklerime armağan etmek istiyorum.

Altan Sağanlık'tan Ben Hep Seni Düşünürüm eserini rica ediyorum. Bu eser bütün Diyanet Radyo dinleyicilerine ve sevgili eşim Emine Taş için hediye olsun. Aşktan

hakkı bilmektir. Sen okudun bilmesin, bu bir kuru emektir. Sen okudun bilmesin, bu bir kuru emektir. Bu bir kuru

0: Sen kendini bilmezsin, bu nice okumaktır. Sen kendini bilmezsin, bu nice okumaktır. İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin, bu nice okumaktır. Sen kendini bilmezsin, bu nice okumaktır.
1: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
1: Reklam.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam.

Hak, Adalet ve Özgürlük Peygamberi 1. Bölüm. Allah Resulü bir gün yolda yürürken birden gökyüzünden gelen bir sesle irkildi. Hira da kendisine gelen ilk vahide de aynı korkuyu yaşamıştı. Başını kaldırdığında ilk vahiy anında gördüğü Cebrail'i gördü yine. İlk gelişindeki gibi ikincisinde de gökle yer arasını dolduracak kadar heybetli ve azametliydi. Sarsılmış ve korkmuştu Hazreti Muhammed. Hemen evine döndü. Bu büyük korkunun yorgunluğu ve tükenmişliğiyle sadece şu sözler döküldü ağzından: "Üzerimi örtün." Ama Rabbi ona yeni bir misyon yüklemişti ve vahyetti peygamberine: "Ey bürünüp sarınan, kalk ve insanları uyar. Rabbini artık yücelt, elbiseni temizle, pislikleri terk et." Oku emrinden sonra gelen bu ikinci vahiy, peygamberimize yeni bir hayatı müjdeliyordu. Artık o, tek başına mağarada tefekküre dalan, gönlünü arındıran bir kişi değil, bütün insanlığı tefekküre ve arınmaya çağıran, bireysel ve toplumsal hayata ilişkin ahlak esasları ve prensipler getiren bir davetçi olmuştu. Bundan sonra hayatı değişen sadece o değildi. Bütün beşeriyet köklü bir değişime gebeydi. Zira ahlaki ve hukuki anlamda tarumar olmuş hayatlar, bu harabe düzeni adil bir temelde yeniden inşa edecek bir düzenleyiciye, bir kural koyucuya ihtiyaç duymaktaydı. Allah bu görev için Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi seçti. Onu gerekli yetkilerle donattı. Ona itaat edilmesini istedi. Hatta ona itaati kendine itaatle özdeşleştirdi. Çünkü o kendi arzusuna göre konuşmayacak, söylediklerinin Allah'tan gelen bir vahiy olduğu bilinecekti. Böyle bir elçinin emrettiklerine uymak ve yasakladıklarından uzak durmak, inananlar için inançlarının gereği bir zorunluluk haline geldi. Böylece o, toplumda ahlaki ve dini alanlarda olduğu gibi, insanların hukukuna taalluk eden sahalarda, yönetim ve ticaret gibi alanlarda da adaleti gerçekleştirmek için ilke ve esasları vaz etmeye koyuldu. Haddi zatında o, hayata bir bütün olarak baktığı için hiçbir zaman insan ve toplum hayatını çeşitli alanlara bölmedi. Bütün ilke ve esaslarını insanı kuşatan bir varoluş ahlakı etrafında tesis etti.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kendi toplumu arasından seçilip de Allah'ın elçisi olma şerefine erdiğinde, toplumda geçerli olan gücün zulme ve barbarlığa dönüştüğü düzeni yakından biliyordu. En başta Allah'a ve ahirete iman konularındaki yanlış telakkilerin üzerine gitti. Mekke dönemindeki çabalarının en fazla yoğunlaştığı noktayı iman esasları oluşturuyordu. Sevgili Peygamberimiz ilk dönemlerde bu faaliyeti gizlice yürütmek durumundaydı. Buna rağmen kendisine inananlar gizlice de olsa onun öğrettikleri doğrultusunda ibadet etmeye çalışıyorlardı. Kendi kendine yalvararak ve ürpererek yüksek olmayan bir sesle sabah akşam Rabbini an, gafillerden olma emriyle namaz müminlere farz kılındığında namazı nasıl kılacaklarını öğreten kuşkusuz peygamberdi. O böylece Kur'an ayetlerini ümmetine yaşayarak açıklama görevini daha ilk günlerden ifa etmiş oluyordu. Hazreti Peygamber Mekke döneminde müşriklerin baskısı ve takibatı altında olan Müslümanlara tevhid anlayışını işleyen ayetleri okumaktaydı. Ayetleri muhataplarının anlayabilecekleri şekilde açıklamaya gidiyordu. Bunun için de bazen ayetleri olduğu gibi okurken, bazen de kendi ifadeleriyle onları açıklıyordu. Bu dönemde onun önceliği insanları Allah'ın birliğine teslim olmaya çağırmaktı. Medine'ye hicretle birlikte Peygamberimiz iman esaslarını yerleştirme vazifesinin yanı sıra Medine şehir devletinin ahlak ve hukuka dayanan birlik ve beraberlik içerisinde hak ve adaletin tecelli ettiği bir barış ve kardeşlik yurdu haline gelmesi için gece gündüz çalışıyordu. Allah'tan aldığı vahyi sadece insanlara okumakla yetinmiyor, onu hem sözleriyle hem de davranışlarıyla açıklıyordu. Zira bu, kendisine Allah'ın yüklemiş olduğu bir vazifeydi. Miraç'la beraber günde 5 vakit olan namazın, gerek vakitlerini gerekse nasıl kılınacağını müminlere o öğretmiş, güneş doğarken ve batarken namaz kılınmasını da o yasaklamıştı. Aynı şekilde Kur'an'daki zekat verme emrinin nasıl uygulanacağını, hangi mallardan ne oranda zekat verileceğini bildirerek açıklayan ya da haccın yapılış şeklini gösteren de oydu. Sevgili Peygamberimiz, hayata ilişkin genel ilke özelliği taşıyan ilahi emirleri aktarırken, aynı zamanda aile kurma, ailenin dağılması, mal ve mülkün paylaşımı, haram ve helal olan yiyecekler ve alışveriş gibi daha pek çok konuya işaret eden ayetlerle ilgili izahlarda bulunmuştu. Mesela Allah alışverişi helal, faizi ise haram kıldı ayetinden her türlü alışverişin helal olduğu anlaşılabilirse de, Peygamberimiz örneğin domuz eti ve şarap satışını yasaklayarak buna bir sınır çizmişti. Allah, elçisine Kur'an'da mevcut olan emir ve yasakları bildirme görev ve yetkisinin yanı sıra, Kur'an'da olmayan bazı hususlarda kanun koyma yetkisi de tanımıştı. Söz gelimi bir seferinde hutbe okurken, "Ey insanlar, Allah size haccı farz kılmıştır. Öyleyse hac edin." buyurmuştu. Bunun üzerine bir adam ayağa kalkarak, "Her sene mi ya Resulallah?" diye sordu ve Resulullah'ın sessiz kalmasını aldırmayarak sözünü 3 defa tekrarladı. Sonunda Allah Resulü, "Evet desem her sene vacip olur. Siz de buna güç yetiremezsiniz." buyurdu ve şunu ilave etti. "Ben sizi kendi halinize bıraktığım müddetçe siz de beni bırakın. Sizden öncekiler çok soru sormalarından ve peygamberlerinin buyrukları üzerinde ihtilaf etmelerinden dolayı helak olup gitmişlerdir. Size bir şey emrettiğimde gücünüzün yettiğince onu yapın. Size bir şey yasakladığımda da onu terk edin." Hakkında vahiy inmemiş meselelerle ilgili hüküm verirken, beşeri tecrübe ve akıl yürütmeyi de kullanan Hazreti Peygamber, biri birinden davacı olan 2 kişiye, "Muhakkak ki ben, hakkında bana vahiy inmemiş olan hususlarda şahsi

Buna dikkat çektiği hususlar onun peygamberlik göreviyle ilgiliydi. Nitekim dini ilgilendiren bir konuda Allah Resulü yanlış karar verdiğinde ilahi düzeltme gecikmiyordu. Allah Resulü'nün hayata ilişkin düzenleyici konumu peygamber oluşuyla başlamış ve ömrünün sonuna kadar devam etmiştir. Mekke döneminde çeşitli vesilelerle şehre gelen yabancı konuklarla iletişim kurmaya ve onlara doğru yolu anlatmaya gayret ediyordu. Bir hac mevsiminde Medine'den gelenlerle bağ kurma imkanı yakalamıştı. Allah Resulü onlardan davetine olumlu bakan 6 kişilik bir grupla Akabe denilen mevkide buluştu. O tarihi günde onlardan şu sözleri aldı. "Ey Nebi, halkımızı bırakıp buraya geldik. Bizimle Evs arasındaki düşmanlık ve kötülük gibisi başka hiçbir kabilede yoktur. Belki Yüce Allah senin sayende bu iki kabile arasındaki düşmanlığı bitirir. Biz şimdi gidelim onlara senin davetini anlatalım. İcabet ettiğimiz şu dine onları davet edelim." Ensardan olan bu 6 kişinin sözleri aslında Allah Resulü'nün insan hayatına ilişkin her sahadaki düzenleyici konumuna siyasi bir boyutun da eklendiğini ilan ediyordu. Ertesi yıl hac mevsiminde ikisi Evsli, onu Hazreçli 12 kişilik Ensar grubu gelip Resulullah'ın önünde sadakat yemini etti. Hazreti Peygamber bu görüşmede Medine'deki 12 müttefik kabileye birer reis tayin etti. Böylece hicret öncesinde Peygamberimiz Medine'deki gelişmeleri Mekke'den takip etmeye ve yönetmeye başlamıştı. Onlara muallim olarak gönderdiği Mus'ab'ın ya da Akabe'de bulunan ve 12 nakibin reisi olan Esad bin Zürare'nin Medine'ye dönünce cuma namazı kıldırması ve arkasında 40 kişinin saf tutması tesadüf değildi. Cuma namazı, Hazreti Peygamber'in Medine'deki dini ve sosyopolitik yerinin ve Müslümanların varoluşunun belirgin özelliklerinden biri olmuştu.

Akvime. Diyanet takviminden merhaba. Bugün 3 Ekim 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 22 Rebiülahir 1448. Rumi takvime göre 20 Eylül 1442. Arka sayfa. Günün konusu. İfk hadisesi. İfk, Hazreti Ayşe radıyallahu anhaya zina iftirası atılması olayıdır. Resul-i Ekrem, Beni Mustalik gazvesinden dönerken, eşi Ayşe, sabaha karşı ihtiyacını gidermek üzere ordugâhtan uzaklaşır. Geri gelirken, gerdanlığının düşmüş olduğunu fark eder ve aramaya koyulur. Geri döndüğünde ise diğerlerinin hareket ettiğini görür. Kafilinin onu aramaya çıkacakları inancıyla olduğu yerde beklerken uyuyakalır. Safvan bin Muattal es-Süleymi kamp yerini kontrol ederken onu bulur ve devesine bindirip orduya yetiştirir. Kafileye ancak kışlık sıcağında mola verdikleri zaman ulaşabilirler. Bu gecikme münafıkların iftiralarına ve dedikodularına sebep olmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ailenin temelini sarsabilecek böylesi bir dedikodu karşısında suizanda bulunmadan Allah'a bir yol göstermesi için dua etmiştir. Nihayetinde ayetle olayın iftiradan ibaret olduğu tescil edilmiştir. Nur Suresi 11-16. Ayetler. İfk hadisesi günümüzde kadına şiddeti doğal ve alelade bir davranış olarak gören pek çok kişiye anlamlı bir uyarı niteliğindedir.

0: Bir hadis. Kişinin haksız yere bir Müslümanın şeref ve namusuna dil uzatması, büyük günahların en büyüklerindendir. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Her çizgide zarafet. Her renkte ayrı bir hikaye. Her desende yüzyılların hatırası. Sanatın ruhla buluştuğu bir medeniyetin izlerini sürüyoruz. Gelenekten ustalığa uzanan yolda her eser bize bir hikayeyi anlatıyor. Türk İslam sanatının zarafetini, anlamını ve asırlara uzanan hikayesini birlikte keşfetmek için bizim sanatımız her salı saat 17'de Diyanet Radyo'da.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam.
3: İnsan bazen bir sözü arar. Kalabalığın içinde kendisine ulaşacak, zihnini toparlayacak, gönlüne dokunacak, hayatın telaşı arasında yönünü yeniden hatırlatacak bir sözü. İşte bazen o söz bir sesle gelir. Ruha safa olur, sadra şifa, akla ziya. Düşünceyi derinleştirir, gönlü inceltir, insana nereden gelip nereye yürüdüğünü yeniden hatırlatır. Yolda refik olur, adımlarınıza eşlik eder. Yuvada huzur olur, aynı sözün etrafında gönülleri buluşturur. Gönülde sekinet olur, hayatın gürültüsü arasında insanı kendi içine davet eder. Sözde hikmet olur, yalnızca konuşmaz, düşündürür. Yalnızca anlatmaz, iz bırakır. Vakte bereket olur, geçip giden zamanı mana ile buluşturur. Hayata istikamet olur, iyiyi, doğruyu ve güzeli hatırlatır. Kalbe muhabbet olur, insanı insana, gönlü gönle yaklaştırır. Ve ömre selamet duası gibi eşlik eder. Çünkü biz biliyoruz ki radyo yalnızca bir ses değildir. Bazen bir dost, bazen bir hatırlayış, bazen tam ihtiyaç duyulan anda gönle değen bir cümledir. Şimdi yeni yayın dönemi başlıyor. Yeni sesler, yeni programlar, yeni hikayeler. Ama aynı niyetle. İnsana dair olanı konuşmak, iyiliği çoğaltmak, bilgiyi

ekmekle buluşturmak ve gönülden gönüle uzanan o bağ diri tutmak. Her dem bir ses, her seste bir mana, her manada hayata bırakılan güzel bir iz. Diyanet Radyo, güvenle dinleyin.

Hazreti Peygamber ümmetiyle birlikte Allah Teala'nın huzuruna hep birlikte duracakları Medine'nin ilk mabedini inşa etmişti. Ancak hala namaz vaktinin geldiğini bildirecek ve inananların bir araya gelmelerini sağlayacak bir çağrı vasıtaları yoktu. Namaz vakitlerinin geldiğini ve Rabbin evinde toplanılacağını haber vermek üzere sahabeden bazıları diğer din mensuplarının ibadete çağrı vasıtalarını kullanmayı teklif ettiler. Kimisi çan çalabiliriz derken, kimisi boynuz şeklindeki bir boru ile çağrıda bulunalım diyordu. Kimisi ateş yakmayı ve bunu namaza davet işareti olarak kullanmayı bile gündeme getirmişti. Nitekim sahabenin namaz vakitlerinde bayrak dikme teklifiyle geldiği ama bunun da namaza çağrı için layık görülmediği toplantıdan düşünceli ve üzgün ayrılan Efendimizin üzüntüsünü yüreğinde hisseden birisi vardı. Abdullah bin Zeyd. O da üzgün ve düşünceliydi eve vardığında. Ailesinin yemek davetine Resulullah'ın namaza çağrı için üzüntülü halini gördükten sonra bir şey yiyemeyeceği karşılığını verdi ve hemen yatağına yattı. Abdullah bin Zeyd uykusundan, sevinçten yüreği yerinden fırlayacak gibi uyandı ve sabahı beklemeden alacakaranlıkta namazdan önce Efendimizin yanına koştu ve ona, "Ey Allah'ın Resulü, ben rüyada elinde çan olan bir adama, ey Allah'ın kulu, bu çanı bana satmaz mısın?" dedim. "Onu ne yapacaksın?" dedi. "Onunla insanları namaza çağıracağız," dedim. "Sana bundan daha iyisini göstereyim mi?" dedi. Ben de ona, "Tabii," dedim ve bana ezanı öğretti. Dedikten sonra ezanın lafızları dudaklarından dökülmeye başladı. Sonra Abdullah radıyallahu anh rüyasında gördüğü yeşil elbiseli kişinin namaza başlarken aynen ezanın sözlerini tekrar etmesini, hayalel felahtan sonra da iki defa kadikamet salah ifadesini ilave etmesini söylediğini de anlattı. Bunun üzerine Efendimiz Abdullah bin Zeyd'e, "Bu kesinlikle hak bir rüyadır. Hemen Bilal'le beraber kalk, çünkü onun sesi seninkinden daha gür ve güzeldir. Sana söylenenleri ona da öğret de bu şekilde namaza çağırsın," buyurdular.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, öğle namazı vaktidir.

0: spotu.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
1: Aklına ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Kamu spotu.
6: Medine'ye hastalığı taşımak doğru değil mi? Hazırlanın, geri dönün.
7: Şam halkını bu halde mi bırakacağız? Anlayın artık bunu. Biz kaderin yolcularıyız.
8: Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun ey müminlerin emiri?
6: Allah'ın kaderinden kaçış mümkün müdür? Nereye gitsek onun hükmü bizimledir.
9: Hadi artık. Gölgelerimizin boyu uzadı.
10: Ne demek istiyorsun?
9: Gün üzerimizden devrilecek. Ama sen hala kuyunun başındasın.
10: Sıranı bekle.
9: Bütün kuyuyu kurutmadan bırakmayacak gibisin.
10: Git başımdan.
9: Yeter artık. Çekil kuyunun başından da biraz da bir su içelim.
10: Ah yettin artık. Al sana. Sonra kanayı.
9: Ne yapıyorsun sen? Şimdi gösteririm ben sana.
10: Ellerini çek. Bırak yakamı yoksa fena olur.
9: Şimdi göreceksin fenayı.
6: Kardeşimize saldırmanın bedelini ödemeliler. Yardım etmeyin onlara. Hiçbirine hem de. Kapılarınızı açmayın, ekmeğinizi paylaşmayın onlarla.
9: Yapma Abdullah. Bu ateşi yakma. Ya Resulallah. Seni hak dinle gönderen Allah'a yemin olsun ki bu dünyayı terk edene kadar bir daha kimseden bir şey almayacağım.
5: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.

Hayat bu. Hayat bu. Bazen güneşli, bazen güneşli, bazen yağmurlu, bazen sükunet, bazen babeyla. Hayat bu. Birden başlar bazen ve başladığı gibi bitiverir ansızın. Bitiverir ansızın. Biz bu hayatın soluğu, sade ve sakin sesiyiz. Siz bizi dinlerken biz de sessizce sizi dinlemekteyiz. Diyanet Radyo.

0: Reklam. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Reklam. Ruha safa, ruha safa. Sadra şifa, sadra şifa. Akla ziya, akla ziya.
1: Din ve hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Modern Çağ'ın inanç sorunları.
2: Merhaba sevgili dostlar. Diyanet Radyo'dan, Din ve Hayat programından hepinize sevgiler, saygılar. Ben Uğur Subaşı. Bugün programımızın içerisinde günümüz inanç problemlerinin nedenleriyle ilgili konuşmaya devam edeceğiz. İlahi mesaj zincirinin son halkası olan İslam, akıl ve fikir dinidir. Hayal, vehim ve hurafelerle uzaktan yakından bir ilişkisi olmadığı gibi onları da yok etmek üzere tasarlanmıştır. Ölüyken dirilttiğimiz ve kendisine insanlar arasında yürüyebileceği bir ışık verdiğimiz kimse, karanlıklar içinde kalıp ondan hiç çıkamayacak durumdaki kimse gibi olur mu? İslam ancak akıllı olanları kendisine muhatap kabul etmiştir kıymetli dostlar. Yani akıl, İslam dininde sorumlu olmanın birinci şartıdır. Bu sebepten bu din nazarında akıl dinden, din de akıldan bağımsız ve ayrı olamaz. Dinin temel ilkeleri olan Allah'ın varlığı, birliği ve peygamberlik kurumu akılla ispatlandığı gibi, dinin emir ve yasaklarının anlaşılıp kavranması da akılla gerçekleşmektedir. Bu nedenle aklın İslam dininde kendisine özgü üstün bir yeri ve mevkisi vardır. İlahi bağış olan akıl potansiyeline işlerlik kazandırarak günümüz insanlığını ve geleceğini tehdit eden bu inançsızlık ve ufuksuzluk furyasının önüne geçebiliriz. Bunun için de sağlam, Kur'ani temellere dayanan tevhid inancını yeniden insanlığın gündemine taşımamız gereklilik olarak önümüzde durmaktadır. Tevhid inancı, İnsanın akıl ve his, ruh ve ceset, ibadet ve muamelat bakımından Allah'a tam teslim oluşunu ifade etmektedir. De ki, şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. Bana sadece bu emrolundu ve ben Müslümanların ilkiyim. Bu inancın insanlık için değeri ve taşıdığı eşsiz önem bütün ayrıntılarıyla ortaya koyulmalıdır. Bu inanç sayesinde bunalım, karmaşa ve itikadi çalkantılar içerisindeki bireyler yaşantılarını anlamlandıracak ve tekrar güven duygusuna sahip olacaklardır. Çünkü Allah'ın birliğine ve yaratıcılığına inanan insanlar bütün alemin yok olmaz, yıkılmaz, sarsılmaz, anarşi ve kargaşaya düşmez bir sahibinin olduğunu, hiçbir gücün onu bozamayacağını benimsemiş olmakla, kainatın içindeki bir varlık olarak hem kendilerinin hem de diğer varlıkların sarsılmaz bir garanti altına girmiş olacaklarını anlayacaklardır. Bu şekildeki tevhid inancına sahip olan insanlar, her şeyden önce güven duygusu içerisindedir. Artık şu anı ve geleceği için tereddütler ve açmazlar içerisinde kalmayacaklardır. Ölüm dahil hiçbir şey tevhid inancına sahip bireyi yıldırmayacak, karışıklık ve yalnızlığa sevk etmeyecektir. Çünkü o birey bilmektedir ki, varlığı imanla birlikte güven ve emniyet içerisine alınmıştır. İnsanın varoluş gayesi, kendini ve alemi bilmesi, yaratanını tanıması, eşyanın hikmetini ve hakikatini anlamaktır. İnsan ancak bu gayesini gerçekleştirebildiği ölçüde mükemmel olabilir. varlıkların en şereflisi olarak yaratılan insandan ki ayette şöyle der: biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Beklenen şey kendini koruması, insani niteliklerini geliştirmesi, diğer insanlara hizmet ve sevgiyle beraber yaratıcıya muhabbet ve ibadet etmesidir. Yani kendini ve yaratanını bilmesi ve bu dünyadaki yaşantısına anlam kazandırmasıdır. Ancak insan bunu gerçekleştireyim derken, insan olması ve iktisadi, sosyal, siyasi, kültürel ve benzeri çeşitli dış faktörlerin etkisiyle bu amacından uzaklaşarak, başta itikadi olmak üzere ameli ve ahlaki yönlerden çıkmazların ve açmazların içerisine düşmüştür. İnsanlık tarihi, Allah'ın insanoğluna doğru yolu ve inancı gösterdikten sonra tekrar inançsızlık ve sapıklık yoluna dönüşlerinin örnekleriyle doludur. Kur'an-ı Kerim'de kendilerine doğru yol ve inanç gösterildikten sonra aralarından peygamberlerinin ayrılmasıyla birlikte bu yoldan sapan, inançsızlık ve sapıklık girdabına düşen milletlerin kıssalarıyla doludur. Bunlardan birkaç tanesini hatırlamak yerinde olacaktır. Yemen'de yaşayan Ad kavmine Hazreti Uhud, Şam ve Hicaz arasında bulunan Hicr bölgesinde yaşayan Semud kavmine de Hazreti Salih peygamber olarak gönderilmiş ve onları Allah'ı tanımaya ve ona kulluk etmeye davet etmişlerdi. Kovulmuş şeytanın ve nefislerinin emrine uyarak doğru yoldan çıkan Ad ve Semud kavminin durumu şu şekilde betimleniyor kıymetli dostlar: Ad ve Semud'u da helak ettik. Sizin için onların başına nelerin geldiği oturdukları yerlerden apaçık anlaşılmaktadır. Şeytan onlara yaptıkları işleri güzel gösterip onları doğru yoldan çıkardı. Oysa bakıp görebilecek durumdaydılar. Yine Ankebut suresinde Hazreti Nuh, İbrahim, Lut, Şuayb, Salih gibi peygamberlerin kavimlerini hidayete çağırdıkları ama onların büyüklük taslayarak bundan yüz çevirdikleri ve saptıkları konu edilmektedir. Semud'a gelince onlara doğru yolu gösterdik. Ama onlar körlüğü doğru yola tercih ettiler. Böylece yapmakta oldukları kötülükleri yüzünden alçaltıcı azabın yıldırımı onları çarptı. Peygamberlerinin hem hayatlarında hem de vefatlarından sonra küfür, isyan, inat ve iftiraları sebebiyle doğru yoldan ayrılarak sapıklığa düşen ehli kitabın bu tutumu Kur'an'da tenkit edilmekte ve kınanmaktadır. Gönlünüzün arzulamadığı şeyleri söyleyen bir elçi geldikçe ona karşı büyüklük tasladınız. Size gelen peygamberlerden bir kısmını yalanladınız, bir kısmını da öldürdünüz. Yahudiler peygamberlerle alay ederek kalplerimiz perdelidir dediler. Küfür ve isyanları sebebiyle Allah onlara lanet etmiştir. O yüzden çok az inanırlar. Kur'an genel manada Allah'ın emirlerinden uzaklaşarak onlardan yüz çevirmeyi sapıklık olarak değerlendirmektedir. İtikadi alanda inanılması gereken temel ilkelerden uzaklaşmayı ise tam ve derin bir sapıklık olarak nitelemektedir. Ey iman edenler! Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman ediniz. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse tam manasıyla sapıtmıştır. Kıymetli dostlar, bu sebepten olacak Mekki ayetlerin konusunu daha çok inanç ve itikat meseleleri teşkil etmektedir. Çünkü dinin aslını ve özünü inanç ilkeleri oluşturmaktadır. Bu dönemde indirilen ayetlerin vurgusu Allah'ın varlığı ve birliği, yani tevhid akidesi ve ona ulaştıracak kainatta meydana gelen olaylar üzerinde düşünme, tefekkür ve tezekkürde yoğunlaşmaktadır. Sonuç olarak ateizm ve ona benzer çeşitli izmlerin besleyip büyüttüğü maddenin ezeliliğini savunan, dolayısıyla her şeyin yaratıcısı olan, mutlak bir varlığın olmadığını iddia eden, bu inançsızlığın sağlam ve köklü dini birikime sahip olmayan gençlerimiz ve insanlarımız üzerindeki olumsuz etkisine karşı Kur'an'da vurgulanan tevhid inancı yeniden ele alınmalıdır. Çünkü tevhid inancı insanın akıl ve his, ruh ve ceset, ibadet ve muamelat bakımından Allah'a tam teslim oluşunu ifade ediyor. Bu inancın insanlık için değeri ve taşıdığı eşsiz önemi tekrar gündeme getirilmelidir. Bu inanç sayesinde zihni bunalım, karmaşa ve itikadi çalkantılar içerisindeki bireyler yaşantılarını anlamlandıracak ve tekrar güven duygusuna sahip olacaklardır. Kıymetli radyo dostları, bu şekilde bugünlük Din ve Hayat programının sonuna geldik. Gelecek programımızda görüşmek, buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: Hüsnü Hal.
1: Elinde bir şeker, ardında koşturduğu bir çember. Çocuk işte, başka ne ister? Ne isteyecek? Koşacak, oynayacak, gülüp eğlenecek, yiyecek ve içecek. Oynayacak ve yorulacak. Yattı mı mışıl mışıl uyuyacak. Çocuk yahu, atlayıp zıplayacak, biraz da evi dağıtacak. E olsun o kadar, ne var bunda kızacak? İnsan evvela kendine şunu sormalı. Çocuğumun benim yaşadığım gibi bir çocukluk yaşamasını ister miydim? Evetse cevabınız, siz iyi bir çocukluk yaşamışsınız. Sevilmiş ve merhamet görmüşsünüz. Çocuğunuza da nasıl merhamet göstermeniz gerektiğini biliyorsunuz demektir. Eğer hayırsa cevabınız, çocuğum benim yaşadığım gibi bir çocukluk yaşamasın diyorsanız, bir hayli üzülmüş ve hayatın birçok güzelliğinden mahrum kalmışsınız. Bu kez de çocuğunuza neden merhamet göstermeniz gerektiğini biliyorsunuz demektir. İyi bir çocukluk yaşamak, çocuklarınıza nasıl bir çocukluk yaşatacağınızı öğretir. Kötü bir çocukluk yaşamış olmaksa, çocuklarınıza neden iyi bir çocukluk yaşatmanız gerektiğini. Eğer çocuğuma yaşattığım gibi bir çocukluk yaşamak isterdim diyebiliyorsanız, çocuğunuza gereken sevgi, şefkat ve merhameti göstermişsiniz demektir. Eğer çocuğuma yaşattığım gibi bir çocukluk yaşamak istemezdim diyorsanız, kalbinizi yoklamanız gerekir. Zira yerinde bir taş duruyor olabilir. Bir çocuğu sevemeyen, hoş göremeyen, üzen, inciten ve kıran hangi yüzle merhamet dileyebilir ki Allah'tan?

0: Çocuk Saati. Çocuk Saati. Radyo başında bizimle buluşmak isteyen tüm arkadaşlarımıza yepyeni bir program. Çocuk Saati. Eğlenmeye ve öğrenmeye var mısınız? Birbirinden ilginç köşeler, Gezgin Kirpi'nin maceraları ve Arife ablanın sunumuyla Çocuk Saati, cumartesi ve pazar günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklam.

0: Hayat bu. Bazen güneşli, bazen yağmurlu, bazen sükunet, bazen baveyla. Hayat bu. Birden başlar bazen ve başladığı gibi bitiverir ansızın. Biz bu hayatın soluğu, sade ve sakin sesiyiz. Siz bizi dinlerken biz de sessizce sizi dinlemekteyiz. Diyanet Radyo.
1: Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
3: Dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap, dinlediğinizde saklı.

Merhaba değerli dinleyenler. Trafik kuralları ile ilgili bir kamu spotunda dinlediğim spiker ya da seslendirme sanatçısı azami hız dedi durdu. Aynı yanlışa dizi ve filmlerde de rastlıyorum. Unutmayalım, birinci A uzun, ikincisi kısa. Siz tam tersini söylüyorsunuz. Azami A

0: azami veya azami değil. Heceliyorum. A uzun, za kısa, mi. İlk A uzun, ikincisi kısa. İ de uzun aslında. Azami. Evet. Anlamı en çok, en fazla, en üst, en büyük, en yüksek derece, nicelik. Maksimum, maksimal demek. Bu kelimenin karşıtı, bunu da bilmemiz gerekiyor, asgari. Evet, azami, asgari. Bu kelime ile kullandığımız söz kalıpları var. Şimdi bunlara bakalım. Azami hız, azami hız sınırlaması, azami kar, azami tutar, azami derecede. Bir cümle Yahya Kemal Beyatlı'dan, ben azami derecede haşarı ve uçarı bir çocuktum. Aynı kökten gelen ve hatalı telaffuz edilen bir başka kelime de azamet. Dikkat edelim, hiçbir sesini uzatmadım, yani azamet demedim. Ekli hallerinde azameti, azametli, azametine diye kullanırız. Anlamı büyüklük, ululuk, yücelik, celal, görkem, heybet. Cümle içinde kullanalım. Rahman suresi 27. ayetin mealinden. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zatı baki kalacaktır. Bu sıfat büyük insanlar ve yapılar içinde kullanılmaktadır. Şu cümleye bakalım. Hasan Çelebi'nin İstanbul'da Süleymaniye ve Edirne'de Selimiye camilerindeki ve başka eserlerdeki Kanuni devrinin azamet ve vakarını hendesenin nizamında aksettiren yazıları. Bir başka cümle, azametine ve yüceliğine, tezyinatının ihtişamı ve zarafetine herkesin hayran olduğu saray ve köşklerin büyük bir bölümü harap olmuş ve çoğu da yok olmuştur. Bir başka cümle, minareler camiye azametli bir görüntü vermiştir. Unutmayalım, azamet, azametli. Aynı kökten gelen azam kelimesi var. Çok büyük, daha büyük, pek büyük anlamlarında bir sıfat. İlk A uzun. Yine sadrazamdaki azam bu anlamdadır. En büyük vezir demektir. Yine Hanefi mezhebinin imamı, büyük müçtehit Ebu Hanife, büyük imam anlamına gelen İmam-ı Azam sıfatıyla anılır. Bir başka kelimeye geçelim. Yine aynı kökten azim kelimesi var. Ama dikkat edelim, bunda i uzun aslında. Bu da büyük, ulu, haşmetli demektir. Kur'an tilavetinden sonra söylediğimiz sadakallahül azim. Evet, azim kelimesi yine bir başka ifadeye katılmıştır. Azimüşşan kalıbıyla Allah ve Kur'an-ı Kerim için kullanılır. Şanı yüce, pek değerli demektir. Allahü azimüşşan, Kur'an-ı azimüşşan. Bir başka kelime azim. Burada herhangi bir ses uzunluğu yok. Bir işi yapmaya kesin karar verme, bir şeyi yapmak hususunda büyük bir kararlılıkla gayret gösterme. Zaten Arapçada farklı bir Z ile yazılır ve aslı azm'dir. Ama biz Türkçe'de bunu nasıl söylüyoruz? Azim diye karşılıyoruz. Azimi değil, azmi deriz. Azmin elinden hiçbir şeyi kurtulmaz deriz. Evet, burada azim. Bölümün başından beri söylediğimiz doğru telaffuzları tekrar edelim. Azami değil, azami hız diyeceğiz. İlk A uzun, son İ uzun. Azamet değil, azamet demeliyiz.
1: Lisan-ı Münasip. Hazırlayan ve sunan Nisan Kumru.
2: Keçi tanesi serinliğinde, seher vaktinin az evvelinde, Temmuz yıldızının nefesiyle sesimiz yayıldı yeryüzüne.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin'i.

kainatta gördüğün her varlığın Cenab-ı Hakk'ın noksan sıfatlardan münezzeh olduğunu, kendi diliyle ayrı ayrı tesbih ettiğini görmez misin? İster ayırt edecek aklın fikrin olsun, ister olmasın. Her birinin halinden, tesbihinden, öbürünün haberi olmasa bile, her şey onu hamd ile tesbih eder. İyi bil ki, sen onların tesbihinden, kemaliyle anlamasan da, Allah onların tesbihlerinden haberdardır. Görür ve işitir.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Aceleyle yapılan işlerin pişmanlığı yıllarca sürer demişler. Aceleyle yapılan işler olumsuz sonuçlanır. Aceleyle pişen yemeği yiyenin karnı ağrır. Bütün yanlışlıkların başı aceleciliktir. Bütün iyi işler daima düşüne düşüne yapılanlardır.

0: canparelerimizi helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.
1: Reklam. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklam.

0: Yüzyıllar öncesinden bugüne ulaşan sessiz bir miras. Her sayfasında ilmin, düşüncenin ve medeniyetin izlerini taşıyan yazma eserler. Kimi zaman bir alimin sözü, kimi zaman bir medeniyetin hafızası, kimi zaman da çağları aşan bir bilgi. Diyanet İşleri Başkanlığı, Süreli Yayınlar ve Kütüphaneler Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Arapça, Osmanlıca ve Farsça el yazma nadide eserlerin izinde geçmişe yolculuk ediyor, tozlu raflardaki hazineleri geleceğe taşıyoruz. Geçmişin hazinesi, geleceğin mirası her pazartesi saat 21'de Diyanet Radyo'da. Diyanet Takvimi.
1: Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 3 Ekim 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 22 Rebiülahir 1448. Rumi takvime göre 20 Eylül 1442. Arka sayfa. Günün konusu. İfk hadisesi. İfk, Hazreti Ayşe radıyallahu anhaya zina iftirası atılması olayıdır. Resul-i Ekrem, Beni Mustalik gazvesinden dönerken, eşi Ayşe, sabaha karşı ihtiyacını gidermek üzere ordugâhtan uzaklaşır. Geri gelirken, gerdanlığının düşmüş olduğunu fark eder ve aramaya koyulur. Geri döndüğünde ise, diğerlerinin hareket ettiğini görür. Kafilenin onu aramaya çıkacakları inancıyla olduğu yerde beklerken uyuyakalır. Safvan bin Muattal es-Sülemi kamp yerini kontrol ederken onu bulur ve devesine bindirip orduya yetiştirir. Kafileye ancak kuşluk sıcağında mola verdikleri zaman ulaşabilirler. Bu gecikme münafıkların iftiralarına ve dedikodularına sebep olmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ailenin temelini sarsabilecek böylesi bir dedikodu karşısında suizanda bulunmadan Allah'a bir yol göstermesi için dua etmiştir. Nihayetinde ayetle olayın iftiradan ibaret olduğu tescil edilmiştir. Nur Suresi 11-16. Ayetler. İfk hadisesi günümüzde kadına şiddeti doğal ve alelade bir davranış olarak gören pek çok kişiye anlamlı bir uyarı niteliğindedir.

0: Bir hadis. Kişinin haksız yere bir Müslümanın şeref ve namusuna dil uzatması, büyük günahların en büyüklerindendir. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi. Kamu Spotu.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu Spotu.

0: Hanzala. Hanzala. Münafık Hanzala. Hayır. Ben münafık değilim. Sözümde durup yalan söylemem.
1: Ya kalbin, o neden söylüyorsun?
2: İnnel münafıkine fiddakil esfeli minen nar. Ve len tecide lehum nasira.
0: Münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Artık onlara asla bir yardımcı bulamazsın. Hayır, münafık değilim. Hayır. Hanzala münafık oldu Ebu Bekir. Aklı bunadı, kalbi karardı Hanzala'nın. Ben değilim Ebu Bekir. Akşamdan sabaha bambaşka biri gibi geliyorum kendime. Yıldızların üstünde geziniyormuş gibiyken... Sonra birdenbire canlı canlı toprağa gömülüyormuş gibi hissedebiliyorum. İçim içimi yiyor. Ne yapacağım? Bu durumla nasıl başa çıkacağım?
2: Allah'ın Resulüne gidelim. O bizim halimizi anlar. Bize yol gösterir. O gerçekten yoksulların halinden anlıyor. Onlara sahip çıkıyor. Sofrasını açıyor. Yiyeceğini paylaşıyor. Gördük ki onun dostları da aynı onun gibi.
3: Peki şimdi ne yapacaksınız?
2: Geldiğimiz yere geri döneceğiz. Biz çölde doğduk, çölde yaşar, çölde ölürüz. Gündüzleri çöl rüzgarlarını dinler, geceleri yıldızları seyrederiz. Allah'ın elçisini merak ettik, geldik, işittik ve itaat ettik.
4: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.

0: Reklam. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.

0: İki Nesil Bir Mesele. Yazan Nur Kösen. Seslendirenler Nisan Kumru, Ferzan Bera Kumru.
1: Birinci Bölüm. Emanetin Çantası.
2: Burada yok. Tezgahın altında da yok. İnsan bir matkabı nasıl kaybeder yahu?
3: Günaydın dede.
2: Günaydın kızım. Hafta sonu seni günün bu saatinde uyandırdıysam kusura bakma lütfen.
3: Beni sen uyandırmadın. Mutfak dolaplarını sorguya çeker gibi açıp kapatman uyandırdı dede.
2: Şuna da bakayım.
3: Oraya baktın.
2: Ne zaman?
3: Ben mutfağa girmeden önce iki kere, az önce de bir kere.
2: O zaman burada olmadığı kesinleşti.
3: Neyi arıyoruz dede?
2: Matkabı.
3: Senin matkabını mı?
2: Benimki bakımda. Kamil Bey'den geçen hafta aldığım matkabı arıyorum. Bugün geri götürecektim.
3: Komşudan aldığın matkabı mı kaybettin?
2: Kaybetmek çok ağır bir ifade. Şimdilik nerede bulunduğunu bilmiyoruz diyelim ha.
3: İkisi arasında matkabı rahatlatacak kadar büyük bir fark var mı?
2: Olmaz olur mu? Var tabii. Kaybolan eşyanın yeri bilinmez. Bunun yeri belli.
3: Nerede peki?
2: İşte onu bulmaya çalışıyorum.
3: Babaannem geliyor. Günaydın babaanne. Yok, önemli bir şey değil. Dedem komşunun matkabını arıyor.
2: Bir yere kaldırmıştım.
3: Bir yere kaldırmış. Fakat kaldırdığı yer konusunda kendisiyle henüz görüş birliğine varamamış.
2: Babaannene her şeyi bu kadar ayrıntılı anlatmasan olmaz mı?
3: Emanet eşya ortada yok dedi.
2: Dün öğleden sonra salondaki gevşek rafları onunla sabitledim. Sonra da takım çantasına koydum.
3: Takım çantası nerede?
2: Bodrumda.
3: Öyleyse niçin mutfak dolaplarına bakıyoruz?
2: Araştırmadan peşin hükümlü olunmaz kızım.
3: Haklısın. Belki matkap gece acıkıp mutfağa gelmiştir.
2: Hadi üstüne hırkanı al, bodruma iniyoruz.
3: Dede, apartmanın bodrumuna en son ne zaman indin?
2: Dün galiba.
3: Peki şimdi bodrumun anahtarını yanına aldın mı?
2: Aldım.
3: Emin misin?
2: Gülce, kızım, ben 65 yıllık hayatımda anahtarsız kapı önünde kalmış bir adam değilim.
3: Dede?
2: İnsan hayatında bazı ilkler yaşayabiliyor. Peki, peki.
3: Anahtar yukarıda mı kaldı şimdi?
2: Montumun cebinde olabilir.
3: Montun nerede?
2: Yukarıda.
3: Biz neredeyiz?
2: Bodrum kapısının önündeyiz. Durumu tekrar ederek bir yere varamayız Gülce.
3: Yukarı varabiliriz ama. Saffet amca geliyor.
4: Evet, çekilin bakalım, devlet işi aksamasın.
2: Sabah sabah hangi devlet işiymiş bu Saffet?
4: Günaydın Rıza abi, günaydın küçük hanım.
3: Günaydın Saffet amca. Elindeki dosyalar ne?
4: Su sayaçlarının aylık durumunu inceliyorum.
2: Sayaçların aylık durumu mu?
4: Evet Rıza abi. İkinci katın sayacı geçen aya göre daha hüzünlü dönüyor.
3: Hüzünlü mü? Sayaç nasıl hüzünlü döner ki?
4: Yani yavaş döner demek istiyorum küçük hanım. Her yavaş dönen hüzünlü değildir ama ihtimali gözden çıkaramayız değil mi?
2: Saffet, bodrumun yedek anahtarı sende mi?
4: Evet bende. Asıl anahtarın sizde olması gerekmiyor muydu?
2: Gerekiyordu.
3: Montunun cebinde kalmış.
4: Demek yine anahtarla mekanı birbirinden ayırdınız.
2: Yine derken?
4: Geçen yıl çatı anahtarını çatıya çıkarıp kendinizi aşağıda bırakmıştınız.
2: O başka bir meseleydi.
4: Ben unutmadım. Apartman idaresinde hafıza son derece önemlidir. Anahtar kaybolur, tutanak kalır.
3: Sen bütün bunları nasıl hatırlıyorsun?
4: Ben ayrıntıları asla unutmam küçük hanım. Bana daha geniş imkanlar tanınsaydı var ya, çok daha başka yerlerde olabilirdim var ya.
2: Nerede mesela?
4: Daha karar vermedim. Önce teklifleri görmem gerekir.
3: Teklif geldi mi peki?
4: Henüz gelmedi fakat hazırlıksız yakalanmamak da idareciliğin bir parçası değil mi? Benim çapım büyük, görev alanım şimdilik apartman.
2: Bodrum anahtarı o küçük çapın içinde bulunuyor mu Saffet?
4: Evet bulunuyor.
3: Saffet amca, bodrumu hangi anahtar açıyor?
4: Mavi ip bağlı olan. Evet, işte açıldı.
3: Üçüncü denemede.
4: kinitlerde önemli olan ilk hamle değil, neticedir.
2: Sağ ol Saffet.
4: Ne arıyorsunuz Bodrum'da şimdi?
2: Benim takım çantasını.
3: Daha doğrusu takım çantasının içindeki matkabı.
4: Nasıl bir matkap?
2: Kırmızı, siyah saplı.
4: Kırmızı ve siyah saplı.
2: Gördün mü onu bir yerde?
4: Bir yerde gördüm ama nerede gördüğümü hatırlayamadım. Düşünmem lazım.
3: Sen ayrıntıları unutmazdın Saffet amca.

0: asla unutmam. Yalnızca bazen bilgiyi hemen açıklamam. Büyük adamların biraz gizemi olmalı değil mi?
1: İyi, hatırlarsan haber ver Saffet.
0: Hatırlarsam önem sırasına koyarım Rıza abi. Şu anda görev listemde ikinci katın hüzünlü sayacı var. Hadi ben gidiyorum, görüşürüz.
2: Saffet amca gerçekten çok başka yerlere gelebilirmiş.
1: Aha, ne demezsin.
2: Dede, bodrumun ışığı yanmıyor.
1: Aa, biliyorum, ampul geçen hafta patlamıştı.
2: Emekli elektrik teknisyeni olarak gelip değiştirmedin mi?
1: Yeniden sabitlenmesi gerekiyor, matkapla gelecektim işte.
2: Matkap da bodrumda.
1: Hayat bazen insanın önüne böyle kapalı devre meseleler çıkarabiliyor.
2: Tamam, telefonun fenerini açıyorum.
1: Gülce, ışığı biraz sola tut. Şu kırmızı takım çantasını görüyor musun?
2: Eski gazetelerin ve bir gün lazım olur yazan üç kutunun arkasındaki mi?
1: Onlar tasnif kutuları.
2: Üçünün üzerinde de aynı şey yazıyor.
1: Çünkü içindekilerin hepsi bir gün lazım olacak.
2: Hangi gün peki?
1: Gününü bilsem üzerlerine tarih yazardım.
2: Bu da ne?
1: Kerpeten.
2: Onu görüyorum ama sapında Kamil yazıyor.
1: Demek ki Kamil Bey'in.
2: Ne zamandır sende bu dede?
1: Onu şimdi bilemeyiz.
2: Kamil Bey'e sorabiliriz.
1: Gerek yok, gerek yok. İnsanların hafızasını lüzumsuz ayrıntılarla yormamak gerekir.
2: Dede, başka emanet var mı burada?
1: Biz matkabı arıyoruz, konuyu dağıtmayalım.
2: Matkap burada yok.
1: Mümkün değil.
2: Çantanın içine bakıyoruz, bak yok işte.
1: Şu bezin altına baktın mı?
2: Baktım.
1: Küçük bölmesine?
2: Dede, matkapı bölmeye sığar mı?
1: Emanet eşya buhar olup uçmadığına göre bir yerlerde olmalı kızım.
2: Kamil Bey'i arayalım en iyisi.
1: Olmaz.
2: Neden?
1: Adamcağız matkabını kaybettiğimizi sanır.
2: Kaybetmedik mi?
1: Henüz meseleyi o kelimeyle tanımlayamıyoruz.
2: Ben arıyorum şimdi.
1: Dur aman, önce yukarıya bir daha bakalım.
2: Dede, emanet bekletilmez. Bunu tecrübeli bir büyüğüm söylemişti. Adı da Rıza.
1: O sözü bu kadar erken bana karşı kullanacağını bilseydim biraz daha beklerdim.
2: Kamil Bey'in numarası açık. Ara düğmesine basman yeterli dede.
1: Kızım, apartmanın önüne kadar çıkmamız şart mıydı yahu?
2: Bodrumda telefon çekmiyordu.
1: Bunu sen biliyordun da niçin aşağı indik peki?
2: Sen biliyordun da niçin ışığı tamir etmedin?
1: Her soruya soruyla cevap vermek iyi bir alışkanlık değil Gülce.
0: Rıza abi bir dakika. Matkabı hatırladım biliyor musun?
1: Öyle mi? Nerede gördün?
0: Dün akşam 7:20 kala Kamil Bey'in elindeydi.
2: Emin misin?
0: Siz evde yoktunuz, hatırladım. Kamil Bey geldi, kendi matkabını istedi. Ben de bodrumu açtım oradadır diye.
1: Bana niçin haber vermedin Saffet?
0: Verecektim Rıza Bey. Bu arada Kamil Bey çıkarken matkabı da böyle zıt zıt diye iki kere çalıştırdı hatta.
2: Saffet amca, dedeme niçin söylemedin o zaman?
0: Bilgiyi uygun zamanda açıklamak üzere beklemeye aldım diyelim.
1: Saffet, uygun zaman bütün sabah matkabı aradıktan sonra mı geldi ha?
0: Efendim, bilginin kıymeti ihtiyaç duyulduğu anda ortaya çıkar. Değil mi?
2: Bizim o bilgiye bodruma inmeden önce ihtiyacımız vardı.
0: O sırada bilginin kıymeti henüz ortaya çıkmamıştı.
1: Ah ulan Saffet, desene matkap Kamil'de.
0: Evet, netice itibariyle öyle.
2: Bodrum kapısındayken bir yerde gördüm demiştin.
0: Bilgiyi olgunlaştırmadan açıklamam küçük hanım. Yanlış bilgiyle bir apartman idare edilmez.
1: Doğru bilgiyle idare ediliyor mu peki Saffet?
0: Yetki meselesi Rıza abi. Benim çapım büyük biliyorsun mu?
2: Görev alanı şimdilik apartman. Anladık.
0: Gençler beni anlamaya başladı. Neyse, ikinci katın sayacı beni bekliyor. Büyük işlere küçük kaçaklarla başlanır. Hadi ben gidiyorum, görüşürüz.
2: Kamil Bey yine de arayacak mısın dede?
1: Arayacağım. Matkabı aldığını öğrendiğimi söyleyip kerpeteni de bugün götüreceğim.
2: İşte şimdi oldu.
1: Fazla sevinme. Senin de odanda bana ait iki tornavida var.
2: Onlar emanet değil. Geçen yıl masamı tamir ederken sen unuttun.
1: Ayrıntılara gereğinden fazla önem veriyorsun.
2: Saffet amcadan öğreniyorum.
1: Tamam, arıyorum. Günaydın Kamil Bey. Matkabını dün akşam almışsın. Ben de zaten bugün getirecektim. Yok, bir şey olmadı. Saffet'in haber verme sistemi biraz gecikmeli çalışıyor da.
2: Dede.
1: Tamam Kamil, görüşürüz kardeşim. Kerpeten'in de ben de, onu da bugün getiririm. Hayır, uzun zamandır değil, bir süredir diyelim.

0: Rahatça geciktirebiliyor. Nasıl olsa yabancı değil diyor.
1: Halbuki yakın olması emaneti önemsiz yapmıyor.
0: Evet, daha dikkatli olmayı gerektiriyor. Seni mahcup etmeyeceğini bilen birini mahcup etmek hiç yakışmaz.
1: Kerpeteni götürüyor muyuz şimdi?
0: Evet, şimdi götürüyoruz. Bundan sonra emanet aldığımız eşyaları da yazıyoruz bir kenara.
1: Telefonda bir liste yapabilirim.
0: Olmaz, defter olsun. Telefon bozulur, silinir, şarjı biter, bir şeyler olur. Defter kalıcıdır.
1: Defteri kaybedersen?
0: Kaybetmemek için takım çantasına koyarım canım.
1: Dede, biz bu sabah takım çantasını aramadık mı?
0: Neyse, defteri sen tut, tamam mı?
1: Öyle olsun. İlk sayfaya ne yazıyoruz?
0: Kamil Bey'in kerpeteni.
1: İkinci sayfaya?
0: Rıza dedenin itibarını kurtarma çalışmaları.
1: Onun için daha kalın bir defter almalıyız.
0: Saygı çerçevesinde konuş küçük hanım.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Hüsnü Hal.
0: Elinde bir şeker, ardında koşturduğu bir çember. Çocuk işte, başka ne ister? Ne isteyecek? Koşacak, oynayacak, gülüp eğlenecek, yiyecek ve içecek. Oynayacak ve yorulacak. Yattı mı mışıl mışıl uyuyacak. Çocuk yahu, atlayıp zıplayacak, biraz da evi dağıtacak. E olsun o kadar, ne var bunda kızacak? İnsan evvela kendine şunu sormalı. Çocuğumun benim yaşadığım gibi bir çocukluk yaşamasını ister miydim? Evetse cevabınız, siz iyi bir çocukluk yaşamışsınız. Sevilmiş ve merhamet görmüşsünüz. Çocuğunuza da nasıl merhamet göstermeniz gerektiğini biliyorsunuz demektir. Eğer hayırsa cevabınız, çocuğum benim yaşadığım gibi bir çocukluk yaşamasın diyorsanız, bir hayli üzülmüş ve hayatın birçok güzelliğinden mahrum kalmışsınız. Bu kez de çocuğunuza neden merhamet göstermeniz gerektiğini biliyorsunuz demektir. İyi bir çocukluk yaşamak, çocuklarınıza nasıl bir çocukluk yaşatacağınızı öğretir. Kötü bir çocukluk yaşamış olmaksa, çocuklarınıza neden iyi bir çocukluk yaşatmanız gerektiğini. Eğer çocuğuma yaşattığım gibi bir çocukluk yaşamak isterdim diyebiliyorsanız, çocuğunuza gereken sevgi, şefkat ve merhameti göstermişsiniz demektir. Eğer çocuğuma yaşattığım gibi bir çocukluk yaşamak istemezdim diyorsanız, kalbinizi yoklamanız gerekir. Zira yerinde bir taş duruyor olabilir. Bir çocuğu sevemeyen, hoş göremeyen, üzen, inciten ve kıran hangi yüzle merhamet dileyebilir ki Allah'tan?

Gün başlıyor. Başlıyor. Dünyada, Türkiye'de ve hayatımızda neler oluyor? Günün gündemi, önemli haberler, kültür ve sanattan seçkiler. Sorularınız, düşünceleriniz, sözleriniz. Ve güne eşlik eden seçkin ezgiler. Haberdar olmak ve paylaşmak için günün ilk sözü sizde. Zahide Ülkü Bakiler'in sunumuyla güne başlarken hafta içi her sabah saat 7'de Diyanet Radyo'da.

0: Kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
6: Günün yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.

0: Reklam.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
3: Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür.

Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.

Hazreti Ayşe yeğeni Urbe'ye anlatmaktadır. Efendimiz bir gece yarısı evinden çıkıp mescitte namaz kıldı. Bu durumu gören bazı insanlar da ona uyarak beraberinde namaz kıldılar. Sabah olunca insanlar birbirlerine geceleyin Hazreti Peygamber'in mescitte namaz kıldığını anlattılar. Bu haber yayılınca ertesi gece daha çok insan toplandı ve Hazreti Peygamber'le birlikte namaz kıldılar. Sabah olunca insanlar bunu yine aralarında konuşup yaydılar. Üçüncü gece mescitte halk iyice çoğaldı. Efendimiz yine çıkıp namaz kıldı. İnsanlar da onun namazına uyup namaz kıldılar. Dördüncü gece mescit toplanan insanları zor aldı. Fakat Efendimiz o gece ancak sabah namazını kıldırmak için çıktı. Sabah namazını kıldırınca cemaate yönelerek şehadet kelimelerini söyledikten sonra, "Ey insanlar! Allah'a hamdolsun ki vallahi ben bu geceyi gaflet içinde geçirmediğim gibi durumunuzdan da habersiz değildim. Fakat bu namazın üzerinize farz kılınmasından endişelendim. Siz gücünüzün yeteceği amelleri yapın. Allah usanmaz ama siz usanırsınız." buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

Geçmişin hazinesi, geleceğin mirası. Hazırlayan ve sunan Zeynep Yeşildal Aktaş.

Merhaba Diyanet Radyo'nun kıymetli dinleyicileri. Geçmişin hazinesi, geleceğin mirasına hoş geldiniz. Bugünkü programımızda Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü, Süreli Yayınlar ve Kütüphaneler Daire Başkanlığı'nın bünyesinde bulunan yazma eserlerin yolculuğundan bahsedeceğiz. Raflarında keşfedilmeyi bekleyen bu sessiz şahitlerin zamanına gidecek, günümüze ulaşan kadim bilgilerini sizlerle paylaşacağız. Sadece bağışlarla büyüyen bu büyük hazine için Başkanlık Merkez Kampüsümüzde müstakil bir kütüphane

0: kütüphane binası inşa edilmiş, bünyesinde alanında uzman kadrosuyla özel bir yazma eserler bölümü oluşturulmuştur. Yazma eser nedir? Yazma eser, elle yazılarak ortaya konan her çeşit kitap, risale, murakka, mektup, levha ve belgelerin ortak ismidir. İslam dünyasında mahdut, el yazması gibi kelimeler kullanılarak belirtilirken, Batı dillerinde manuscript kelimesiyle ifade edilmektedir. Yazma eserlerin kurumumuza ulaşma süreci ise şu şekilde gerçekleşir. Başkanlığımıza ulaştırılan yazmalar, imzalı teslim tesellüm belgesiyle kabul edilip envantere kaydedilir ve durum tespiti yapılır. Ayrıca bağışçıya teşekkür belgesi hazırlanır. Eserlerin sıhhati ve emniyeti için sterilizasyon cihazına alınır. Demirbaş ayracı yerleştirilerek iç ve dış ölçümleri alınır. Eserlerimiz yüz tanıma sistemiyle girilen yüksek güvenlikli, iklimlendirmeli ve korunaklı kompakt dolaplarımızda ilk muhafazasına kavuşur. Yazma eserlerde çalışan uzmanlarımız, müellif, müstensi, hat, kağıt, cilt, mühür ve temellük kayıtları gibi 40 farklı başlıkta detaylı inceleme yaparak katalog bilgilerini oluşturur. Ardından uzmanlarımızca kondisyon tespiti ve varak numaralandırması yapılarak dijitalleştirme aşamasına geçilir. Kütüphanemizde bulunan eserler son teknoloji dijitalleştirme makinelerinde uygun ışık koruması altında yüksek çözünürlükle taranmıştır. Yapılan son kontrolün ardından eser üzerine okumayı engellemeyecek şekilde kurum logosu filigranı eklenmiştir. Katalog ve dijitalleştirme işlemleri tamamlanan eserler, yazmaeserler.diyanet.gov.tr adresi üzerinden tüm dünyanın erişimine açılmıştır. Bugün koleksiyonumuzda 8801 demirbaş olmak üzere, risaleleriyle birlikte yaklaşık 18500 eser yer almaktadır. Sistemimize kayıtlı milyonlarca dijital kaynak, binlerce araştırmacının istifadesine sunulmuştur. Ayrıca kütüphanemiz, dünya ölçeğinde nadir bulunan pek çok yazma esere de ev sahipliği yapmaktadır. En dikkat çekici özellikle bulunan birkaç eserimiz ise, hat sanatımızın piri Şeyh Hamdullah, Hafız Osman ve Kazasker Mustafa İzzet Efendi'ye ait nefis murakka ve cüzler. Büyük Selçuklu Veziri Nizamülmülk'ün Fatih Sultan Mehmet Han'ın kütüphanesinden günümüze ulaşan ünlü siyasetnamesinin en eski nüshası. 13. yüzyıla ait Selçuklu döneminin satır arası Farsça tercümeli Kur'an-ı Kerim'i, Ebu Leys Es-Semerkandi'nin Tenbihül Gafilin eserinin nadir nüshası koleksiyonumuzun eşsiz parçalarındandır. Her geçen gün artan eser sayısıyla zenginleşen kütüphanemiz, geçmişin birikimini yarınlara taşıyan emin bir limandır. Başkanlığımızda bulunan bir diğer kısım ise restorasyon ve konservasyon bölümüdür. Bu bölümde zamanın yorgun düşürdüğü yazma eserlerin restorasyon ve konservasyon süreciyle yeniden hayat bulma hikayesinden bahsedeceğim. Tarihi bir yazma eser, bölümümüze adım attığı anda adeta sessiz bir zaman yolculuğunun incelenmesi başlar. Uzman restoratör ve kimyagerler kağıdın yorgun dokusunu, mürekkebin muhtevasını ve zamanın o esere bıraktığı izleri büyük bir dikkatle çözümler. Eserin o andaki hali, dijital kayıtlar ve yüksek çözünürlüklü fotoğraflarla belgelenir. Böylece geleceğe kalacak kapsamlı bir arşiv künyesi oluşturulur. Diyanet Radyo'nun kıymetli dinleyenleri, bugünkü programımızda Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphanesi'nde bulunan yazma eserlerin oluşum sürecini konuştuk. Bir sonraki programda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.
1: Geçmişin hazinesi, geleceğin mirası. Hazırlayan ve sunan Zeynep Yeşildal Aktaş.

0: Kimdir bu adam?
1: Abdullah'ın oğlu Muhammed.
0: Bana onun halinden, bakışlarından, sözlerinden bahset.
1: Allah'tan vahiy aldığını söylüyor. Söylediği sözlerin Allah'ın sözleri olduğunu iddia ediyor.
2: Allah'ın tek bir ilah olduğunu, sadece ona ibadet edilmesi gerektiğini söylüyor.
1: Yani şu gördüğün putlarımızın aracılığını kabul etmiyor. Bu ne demek biliyor musun? Bu atalarımızdan gördüklerimizi inkar etmemiz, onlara karşı gelmemiz demek. Alıştığımız hayatın, kurduğumuz düzenin yıkılması, yok olması demek.
0: Bu söylediğin sözler ne kadar güzel ya Muhammed. Bana elini ver ya Muhammed. Ver elini, sana dinin üzere biat edeyim. Neden başına bir uğursuzluk gelsin?
1: Neden mi? Anlattıklarımı dinlemiyorsun herhalde. Baykuş diyorum, karga diyorum, daha ne olsun?
0: Ben de bundan bahsediyorum işte. Neden bir baykuş sesi duyunca uğursuzluk, bir karga görünce ayrılık olsun ki? Bunlar sana da garip gelmiyor mu?
1: Hayır, gelmiyor. Bunlar uğursuzluk işaretleri.
0: Böyle düşünmenin, böyle yapmanın seni ne hale getirdiğini görmüyor musun? Bir bak kendine, bu sen misin?
1: Evet, benim. Ben buyum. Atalarımdan böyle gördüm, böyle öğrendim. Bundan sonra da böyle yapacak, böyle yaşayacak, böyle öleceğim.
0: Aklını tükettiğini, işi yapamaz hale geldiğini fark edemiyor musun?
3: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Söz söyleyen kişi ya harfleri görür yahut manayı. Bir anda ikisini nasıl görebilirsin? İnsan konuşurken manayı düşünürse harfleri göremez. Harfleri düşünürse de manayı göremez. Bir göz aynı anda hem önünü hem ardını nasıl görebilsin? Ancak ey oğul, Allah her şeyi muhittir, her şeyi kavrar. Bir işi yaparken diğer işi de yapar.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Arkadaşın sana nasıl davranırsa, sen de ona öyle davran. Her ikiniz de sevinç bulursunuz. Kendine denk olan birini dost edin. İnsan ancak kendine denk olanla anlaşabilir.

0: İki nesil bir mesele. Bir yanda hayat tecrübesine güvenen Rıza dede, diğer yanda her sözü sorgulayan torunu Gülce. Bir de çapı büyük, görev alanı şimdilik apartman olan kapıcı Saffet. Emanetten komşuluk hakkına, israftan peşin hükme kadar gündelik hayatın içinden çıkan meseleler, iki kuşağın neşeli çekişmeleriyle yeniden konuşuluyor. Bazen büyükler gençlerden, bazen gençler büyüklerden öğreniyor, her bölümde küçük bir olay hepimizi ilgilendiren bir soruya dönüşüyor. Sıcak, eğlenceli ve düşündüren bir radyo oyunu. İki nesil bir mesele, salı ve perşembe günleri saat 16'da Diyanet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

0: Reklam. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
2: Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.

Diyanet takviminden merhaba. Bugün 3 Ekim 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 22 Rebiul Ahir 1448. Rumi takvime göre 20 Eylül 1442. Arka sayfa. Günün konusu. İfk hadisesi. İfk, Hazreti Ayşe radıyallahu anhaya zina iftirası atılması olayıdır. Resul-i Ekrem, Beni Mustalik gazvesinden dönerken, eşi Ayşe, sabaha karşı ihtiyacını gidermek üzere ordugâhtan uzaklaşır. Geri gelirken, gerdanlığının düşmüş olduğunu fark eder ve aramaya koyulur. Geri döndüğünde ise, diğerlerinin hareket ettiğini görür. Kafilinin onu aramaya çıkacakları inancıyla olduğu yerde beklerken uyuyakalır. Safvan bin Muattal es-Sülemi kamp yerini kontrol ederken onu bulur ve devesine bindirip orduya yetiştirir. Kafileye ancak kışlık sıcağında mola verdikleri zaman ulaşabilirler. Bu gecikme münafıkların iftiralarına ve dedikodularına sebep olmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ailenin temelini sarsabilecek böylesi bir dedikodu karşısında suizanda bulunmadan Allah'a bir yol göstermesi için dua etmiştir. Nihayetinde ayetle olayın iftiradan ibaret olduğu tescil edilmiştir. Nur Suresi 11-16. Ayetler. İfk hadisesi günümüzde kadına şiddeti doğal ve alelade bir davranış olarak gören pek çok kişiye anlamlı bir uyarı niteliğindedir.

0: Bir hadis. Kişinin haksız yere bir Müslümanın şeref ve namusuna dil uzatması, büyük günahların en büyüklerindendir. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

insan bazen bir sözü arar. Kalabalığın içinde kendisine ulaşacak, zihnini toparlayacak, yönüne dokunacak, hayatın telaşı arasında yönünü yeniden hatırlatacak bir sözü. İşte bazen o söz bir sesle gelir. Ruha safa olur, sadra şifa, akla ziya. Düşünceyi derinleştirir, gönlü inceltir, insana nereden gelip nereye yürüdüğünü yeniden hatırlatır. Yolda refik olur, adımlarınıza eşlik eder. Yuvada huzur olur, aynı sözün etrafında gönülleri buluşturur. Gönülde sekinet olur, hayatın gürültüsü arasında insanı kendi içine davet eder. Sözde hikmet olur, yalnızca konuşmaz, düşündürür. Yalnızca anlatmaz, iz bırakır. Vakte bereket olur, geçip giden zamanı mana ile buluşturur. Hayata istikamet olur, iyiyi, doğruyu ve güzeli hatırlatır. Kalbe muhabbet olur, insanı insana, gönlü gönle yaklaştırır. Ve ömre selamet duası gibi eşlik eder. Çünkü biz biliyoruz ki radyo yalnızca bir ses değildir. Bazen bir dost, bazen bir hatırlayış, bazen tam ihtiyaç duyulan anda gönle değen bir cümledir. Şimdi yeni yayın dönemi başlıyor. Yeni sesler, yeni programlar, yeni hikayeler. Ama aynı niyetle. İnsana dair olanı konuşmak, iyiliği çoğaltmak, bilgiyi hikmetle buluşturmak ve gönülden gönüle uzanan o bağı diri tutmak. Her dem bir ses, her seste bir mana, her manada hayata bırakılan güzel bir iz. Diyanet Radyo, güvenle dinleyin.

Hepimiz bir başkasının hikayesinde iz bırakırız ama çoğu zaman bunun farkına bile varmayız. Hayatın meşgalesi kapıp götürür bizi. Sahi, insan ne zaman fark etmeye başlar? Kim olduğumuzu, neye tutunduğumuzu, ne uğruna nelerden vazgeçtiğimizi anlatan bir farkındalık hikayesi. Nar Sokağı, hafta içi her gün saat 19.45'te Diyanet Radyo'da.

0: Şu adamların haline bak. Ne kadar zayıf oldukları ortada. Belki yiyecek ekmekleri, içecek suları bile yok. Hem Allah'ın Resulü bu insanlara yardım edilmesi gerektiğini söylemedi mi?
1: Evet, söyledim.
0: Onun yardım edin dediği insanları geri mi çevirin? O zaman Allah Resulü'nün arkadaşları olmaya nasıl layık olabiliriz? Allah'ın rızasını nasıl kazanabiliriz?
2: Seni gördüm. Ne yaptığını da gördüm. Sen cömert bir adamsın. Ömrün bereketlensin. Gönlün göğün maviliği gibi genişlesin.
3: Onu gördüm. Onu işte. Allah'ın Resulünü.
4: Haşim oğullarını mı doyurmaya gidiyorsun Hakim?
2: Bu halam Hatice'nin yemeğidir Ram. Ona aç bırakamam.
5: Bir deri bir kemik kalmışlar zaten. Ne zamana kadar böyle aç kalacaklar? Kaç yıl daha sürecek bu? Kaç yıl daha dayanabilirler ki buna?
4: İsterse vadinin taşlarını yesinler. Hiç umurumda değil.
2: Bana engel olamazsın Amr. Çekil yolumuzdan.
4: Bu yiyecekleri onlara götürmeyeceksin.
5: Gittin artık.
4: Bırak beni. Bırak beni.
5: Nasıl vurdum ama? Baba. Baba gördün mü nasıl vurduğumu?
4: Şşt, sessiz ol biraz. Bu kadar gürültülü olursan hiçbir hayvana avlayacak kadar yaklaşamazsın.
5: Haklısın.
4: Çölde hayatta kalmak istiyorsan kum gibi olmalısın. Sessiz olmalı, beklemeyi bilmelisin. Rüzgarla hareket etmelisin. O estiğinde esmeli, o durduğunda durabilmelisin.
5: Kum gibi öyle mi?
4: Öyle. Görmeli ama görülmemelisin. Duymalı ama duyulmamalısın. Eğer kum tanesi olabilirsen
5: kimse seni göremez ve anlayamaz.
4: Gözlerini iyi aç, kulaklarını da, ama ağzını sımsıkı kapat.
6: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.

0: Hayat bu. Bazen güneşli, bazen yağmurlu, bazen sükunet, bazen vaveyla. Hayat bu. Birden başlar bazen ve başladığı gibi bitiverir ansızın. Biz bu hayatın soluğu, sade ve sakin sesiyiz. Siz bizi dinlerken biz de sessizce sizi dinlemekteyiz. Diyanet Radyo. Kamu spotu.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın, 183'ü arayın.
2: Kamu spotu.
3: Ruha safa, ruha safa. Sadra şifa, sadra şifa. Akla ziya.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

0: Ey dil, sen hem ateşsin hem de harman. Ne vakte kadar harmanı ateşe vereceksin? Ey dil, can da senden şikayetçidir. Çünkü can her ne dersen onu yapar. Lakin yine de gizlice senin elinden feryat eder. Ey dil, sen hem tükenmez bir hazinesin hem de dermanı bulunmaz bir dersin.
1: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm. Köle pazarından bu çocuğu senin için aldım.
1: Öyle mi? Merhaba delikanlı. Senin adın ne bakalım?
2: Zeyd efendim. Benim adım Zeyd.
1: Korkma Zeyd. Bizden sana zarar gelmez.
3: Mekke'ye giden hacılardan haber geldi. Zeyd'e çok benzeyen bir çocuk görmüşler. Mekke'nin ileri gelen kabilelerinden birine köle olarak satılmış.
4: Ah Zeyd'im, ah yavrum. Kim bilir neler geldi başına.
5: Yanında bulunan oğlumuz için geldik sana. Onun için istediğin miktarı sana sunalım. Sen de oğlumuzu serbest bırak, olmaz mı?
2: Muhammed'i o kadar çok seviyorum ki onu bırakıp gidemem.
5: Ne?
2: Sizi ve evimi ne kadar özlesem de bunu yapamam. Babacığım, ne olur kızmayın bana. Ben bu zattan öyle iyilikler gördüm ki onu bırakamam. Lütfen beni anlayın.
6: O buralarda mı?
1: Muhammed ticari bir sefer için şehir dışında.
6: Keşke bir görseydim. Çok özlemiştim onu.
1: Birkaç gün kalabilirseniz eğer gelir görüşürsünüz.
6: İsterdim ama yolcu yolunda gerek yavrum.
1: O zaman ben size yol için bir şeyler hazırlatayım.
6: Zahmet etme lütfen.
1: Zahmet olur mu hiç?
7: Halime Hatun dışarı çıktığında kendisi için hazırlanmış develer ve koyunlardan oluşmuş bir sürü buldu. Hazreti Hatice, sevgili eşinin süt annesi için küçük bir servet değerinde hediye hazırlamıştı. Bu ihsan karşısında hayrete düşen Halime ve ailesi, Hazreti Hatice hakkında duydukları methiyelerin sebebini anladılar. Bu darlık zamanında kendilerine hediye edilen bu mallar, uzun bir müddet ferahlık içinde yaşamalarını sağladı.
0: 6. Bölüm.
7: Mekke kurak bir yerdi. Sık sık kıtlık yaşanırdı. Yine böyle bir zamandı. Su kaynakları kurumuş, hayvanlar bir deri bir kemik kalmıştı. Yerden ot bile bitmiyordu. Ebu Talip zor günler geçiriyordu. Hazreti Muhammed sevgili amcasına nasıl yardım edebileceklerini konuşmak üzere diğer amcası Abbas'ın yanına gitti ve ona şöyle dedi. Amca, biliyorsun ki kardeşin Ebu Talib'in çoluk çocuğu çoktur. Halkın uğradığı şu kıtlığı da görüyorsun. Kalk Ebu Talib'e gidelim. Onun yükünü biraz hafifletelim. Oğullarından birini ben yanıma alayım, birini de sen yanına al. Çocuklardan ikisinin yükünü onun üzerinden alırsak bu yeterli olur.
8: Çok iyi düşünmüşsün. Hadi gidelim. Abi, kıtlık hepimizi sarstı. Ticari seferleri dahi etkiledi. Senin ailen de kalabalık. Aramızda konuştuk, senin yükünü biraz olsun hafifletmek istiyoruz. Oğullarından birini ben, birini de Muhammed alsa, masraflarını biz karşılasak ne dersin?
9: Evet, maalesef öyle oldu. Zorlandığımız bir gerçek. Allah sizden razı olsun. Talip'le Akil'i bana bırakın, dilediğinizi alın.
8: O zaman Cafer benimle gelsin, Ali Muhammed'le. Ne dersin?
9: Olur. Uygundur.
7: Böylece Hazreti Muhammed'in ailesine Ali de katılmış oldu. O zamanlar 5 yaşındaydı. Ali sanki Hazreti Hatice ile Hazreti Muhammed'in yakın zamanda vefat eden oğulları Abdullah'ın yerini doldurmuştu. Bundan sonra o evden hiç ayrılmayacak, ömrünün sonuna kadar bu hane halkından biri olacaktı. Hazreti Muhammed ile Hazreti Hatice'nin kurduğu yuva gittikçe kalabalıklaşıyor, yıllar hızla geçiyordu. Ard arda doğan kızlardan Zeynep, evlilik çağına gelmiş bir genç kızdı. Rukiye ve Ümmü Gülsüm ise çocuk sayılmazlardı artık. En küçükleri olan Fatıma ise henüz bebekti. Ali ve Zeyd ile birlikte 6 çocuk ve Hazreti Muhammed'in ailemden bana hatıra kalan tek kişi dediği Ümmü Eymen bu kutlu ailenin temelini oluşturuyordu. Bir gün Hatice'nin kardeşi Hale bu eve misafir olarak geldi.
6: Hoş geldiniz Hale.
10: Hoş bulduk Ümmü Eymen. Nasılsınız?
11: Hamdolsun, iyiyiz.
10: Ablam evde mi? Önemli bir şey söylemek istiyorum.
11: Ben haber vereyim geldiğinizi. Siz şöyle buyurun.

0: Hoş geldin, sefalar getirdin Hale.
1: Hoş bulduk abla.
0: Hale, önemli bir mesele olduğunu söylemişsin, hayırdır?
1: Biliyorsun, Zeynep artık evlilik çağına geldi. Oğlum Ebul As da öyle. Birbirimizi severiz. Çocuklar da anlaşır diye düşünüyorum. Ne dersin?
0: Ne desem bilemiyorum. Ebul As senin oğlusa benim de yeğenim. Çok severim onu. Ama babasına ve Zeynep'e danışmadan bir şey diyemem.
1: Tabii siz istişare edin. Eğer cevabınız olumlu olursa çok seviniriz.
0: Ben konuştuktan sonra sana haber veririm.
1: Hadi inşallah, hayırlısıyla.
0: Hadi buyur, sofraya geçelim.
2: Gençlerin ve ailelerin onayıyla Zeynep'le Ebul As evlendiler. Rukiye ve Ümmü Gülsüm'e de aynı aileden teklif gelmişti. Hazreti Muhammed'in amcası Ebu Leheb, oğulları Utbe ve Uteybe için talip olmuş ve onlar arasında da söz kesilmişti. Aynı zamanda kapı komşusuydular. Ebu Leheb, güzel ahlaklı ve şerefli bir aileye mensup bu genç kızları gelin olarak almakla övünüyordu. Hazreti Muhammed 40 yaşlarına yaklaşırken hayatında bazı değişiklikler olmaya başladı. Gündüz gerçekleşecek olayları gece rüyasında açıkça görür olmuştu. Ona yalnızlık sevdirilmişti. Mekke'ye 5 kilometre uzaklıktaki Nur Dağı'nda bulunan Hira Mağarası'nda uzun uzun kalıyor ve tefekküre dalıyordu. Burada kaldığı süre içerisinde yanına bir miktar yiyecek alıyor, bu bittiğinde ya kendi inip erzak temin ediyor ya da eşi Hazreti Hatice ona bizzat yiyecek götürüyordu. Hazreti Hatice yine hazırlık yapıyordu.
0: Zeytinyağını koyduk, kurutulmuş eti, ekmeği ve suyu da. Bir şey unuttuk mu dersin?
3: Bir de şu torbaya kuru üzüm koydum, sever diye.
0: Eline sağlık Ümmü Eymen.
3: Afiyet olsun. Şu yalçın dağa bakıp duruyorum. Çalılarla dolu dik bir yokuş. O sarp kayalıklardan nasıl çıkıyor? Gece gündüz orada ne yapıyor? Düşünmeden edemiyorum.
0: Birkaç yıldır gidiyor biliyorsun. Ama bu sene daha fazla kaldı.
3: Dedesi Abdülmuttalip de inziva için aynı mağarayı seçmişti. Yalnızlığın insanı Allah'a yaklaştırdığını söylerdi. Gider günlerce orada kalır, tazelenmiş olarak dönerdi.
0: İsmail neslinden gelenler arasında bu bir adettir. Her nesilde böyle bir yalnızlık köşesine çekilerek dünyadan el etek çeken birkaç kişi çıkar. Muhammed de onlardan biri. Bu ara daha durgun görüyorum onu. Olacak şeyleri rüyasında gördüğünü söylüyor. Hatta gaipten sesler duyduğunu söyledi geçen gün.
3: Gaipten sesler mi?
0: Evet. Kendine selam verildiğini duyuyormuş.
3: Aman Hatice, dikkat edelim. Başına bir şey gelmesin.
0: Doğru söylüyorsun. Dikkatli olmamız lazım Ümmü Eymen. Ben şimdi şu yiyecekleri götüreyim de kendi inmek zorunda kalmasın. Hem de nasıl olduğunu gözlerimle görmüş olurum.
3: Hadi selametle git gel.

0: Ramazan ayında soğuk bir kış günü Hazreti Muhammed yine mağaradayken bir ses duydu. Ey Muhammed, sen Allah'ın Resulüsün. Hazreti Muhammed ürpererek iki dizi üzerine çöküverdi. Kalkabildiği zaman korkuyla mağaradan çıkarak hızla aşağı inmeye başladı. Sonra bir ses daha duydu. Esselamu aleyke ya Resulallah. Ve benzer sesler. Selam sana ey Allah'ın Resulü. Bu seslerin sahibini bulmak için arkasına ve çevresine baktığı halde ağaçtan, taştan başka bir şey göremedi. Çok korkmuştu. Derken başını yukarı kaldırdı. Cebrail tüm azametiyle gökyüzünü kaplamıştı. Binlerce kanat vardı sanki. Nereye dönse onu görüyordu. Her yanı saran bir ses duyuldu. Ey Muhammed, sen Allah'ın Resulüsün, ben de Cebrail'im. Cebrail kaybolana kadar yerinden kımıldayamayan Hazreti Muhammed, o kaybolunca hareket edebildi ve evine geldi. Gerek soğuk havanın, gerekse yaşadığı korkunun tesiriyle tir tir titriyordu. Kapıyı açtığında hayretle yüzüne bakan sevgili eşine sadece "Beni örtünüz, beni örtünüz" diyebildi ve yatağa girdi. Biraz sakinleştiğinde endişeyle yanı başında bekleyen eşine şöyle dedi. "Hatice, ben bir takım ışıklar görüyor, sesler işitiyorum. Vallahi şu putlardan ve kahinlerden nefret ettiğim kadar hiçbir şeyden nefret etmem. Bana cinler musallat oldu diye korkuyorum."
1: "Ey amcamın oğlu, ey Abdullah'ın oğlu, sakın böyle söyleme. Allah seni esirgesin. Ey Kasım'ın babası, Allah sana böyle bir şey yapmaz. Sana cinleri musallat etmez. Çünkü herkes şahittir ki sen sözün doğrusunu söylersin. Emanete riayet edersin. Akrabalarınla ilgilenirsin. Güzel ve iyi ahlaklısın. Ey amcamın oğlu, ben senin bu ümmetin peygamberi olacağına inanıyorum. Hiç korkma. Allah seni utandırmaz. Üzüntüye uğratmaz. Çünkü sen işini görmekten aciz olanların işlerini görürsün. Yoksula kimsenin vermediğini verir, kazandırmadığını kazandırırsın. Misafirleri ağırlarsın. Uğradıkları musibetlerde halkına yardım edersin.
0: Ramazan ayının seher vaktinde Hira'nın derin sessizliği içinde Cebrail aleyhisselam Hazreti Muhammed'e göründü. Güzel bir insan suretine bürünmüştü. Konuşurken

göklerden, dağlardan ve taşlardan onun sesi geliyor gibiydi. Ve şöyle diyordu: "Oku." Peygamberimiz, "Ben okuma bilmem," dedi korkarak. Cebrail tekrarladı: "Oku." Peygamberimiz yine, "Ben okuma bilmem," diye cevapladı. Üçüncü kez konuştu Cebrail: "Oku." Ve Resulullah, "Ben okuma bilmem," diye yanıtladı üçüncü kez.

0: başına gelenlerin bir felaket değil, peygamberlik olduğunu biliyordu. Fakat eşini teskin edebilmek için ona şöyle dedi.
1: Gel, hazırlanıp Faraka bin Nefel'in yanına gidelim. Kutsal kitaplar ve vahiy ile ilgili malumatı çoktur. Senin başına gelenleri bir anlatalım. Bakalım ne diyecek?
0: Faraka bin Nefel olanı biteni dinlediğinde şöyle dedi.
2: Kuddüs, Kuddüs. Bu gördüğün Yüce Allah'ın Musa peygambere indirdiği Ruhul Kudüs'tür. Namusu Ekber'dir. Yani vahiy meleği Cebrail'dir. Ya Muhammed, sana cinler veya başka varlıklar musallat olmuş değildir. Sen bu ümmetin peygamberisin. Sen ahir zaman peygamberisin. Ah, ne olurdu, biraz daha genç olaydım da sana destek olaydım. Kavmini dine davet ettiğin zaman onlar seni yurdundan çıkarırlarken yanında olaydım.
0: Peygamberimiz şaşkınlıkla, kavmin beni yurdumdan mı çıkaracak diye sordu.
2: Senin gibi bir dava getirmiş, vahiy tebliğine kalkışmış kimse yoktur ki düşmanlığa uğramasın ve hicrete zorlanmasın. Eğer o günlere yetişirsem sana olanca gücümle yardım ederim. Keşke o zamana erişebilsem.
0: Artık Hazreti Muhammed de peygamber olduğunu anlamıştı. Gördüğü Cebrail'di. Allah onu seçerek ona kutlu bir görev vermişti. Hazreti Hatice de ilk inanan insan olma şerefine ermiş, eşini her zaman olduğu gibi desteklemiş, onun korkularını hafifletmişti. Bundan sonra yaşamları bambaşka bir hal alacaktı.
3: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

arasındadır sesler, nefesler. Kun feyekun, oluşlar, bitişler. Dönüp de duran şu günler, geceler, seni senden istemektir bütün isteyişler, bütün bekleyişler.

0: Biz de sizi dinliyoruz. Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Bütün işlerinde uyanık dur. Gafil olma. Uyanık duranlarındır her iki dünya. Gafil yakalanır en çok kendine güvenenler. Düşman saldırısında ölür ilk önce gafiller.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Cömertlik iyi şeydir. Her zaman cömert olmalı. Ancak bu cömertlik el kesesinden olmamalıdır.

Görme engelli sahabi Ümmü Mektum bir defasında kendini mescide getirecek bir kimsenin olmadığını söyleyerek namazı evde kılmak için Resulullah'tan izin istemişti. Bunun üzerine Efendimiz ona ezanı duyup duymadığını sormuştu. Ümmü Mektum Allah Resulüne evet cevabını verince Allah Resulü ona öyleyse davete icabet et buyurmuş ve cemaatle kılınan namazın sevabından mahrum kalmamasını tavsiye etmişti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'ı sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

0: Medine'ye hastalığı taşımak doğru değil mi? Hazırlanın, geri dönün.
1: Şam halkını bu halde mi bırakacağız? Anlayın artık bunu. Biz kaderin yolcularıyız.
2: Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun ey müminlerin emiri?
0: Allah'ın kaderinden kaçış mümkün müdür? Nereye gitsek onun hükmü bizimledir.
3: Hadi artık, gölgelerimizin boyu uzadı.
4: Ne demek istiyorsun?
3: Gün üzerimizden devrilecek. Ama sen hala kuyunun başındasın.
4: Sıranı bekle.
3: Bütün kuyuyu kurutmadan bırakmayacak gibisin.
4: Git başımdan.
3: Yeter artık. Çekil kuyunun başından da biraz da biz su içelim.
4: Ah yesin artık. Al sana su. Sonra kadar.
3: Ne yapıyorsun sen? Şimdi gösteririm ben sana.
4: Çek ellerini çek. Bırak yakamı yoksa fena olur.
3: Şimdi göreceksin fenayı.
0: Kardeşimize saldırmanın bedelini ödemeliler. Yardım etmeyin onlara. Hiçbirine hem de. Kapılarınızı açmayın, ekmeğinizi paylaşmayın onlarla.
3: Yapma Abdullah. Bu ateşi yapma. Ya Resulallah. Seni hak dinle gönderen Allah'a yemin olsun ki bu dünyayı terk edene kadar bir daha kimseden bir şey almayacağım.
5: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.

On binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk, yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı, biraz durmalı. Dinlenmeliyiz, dinlenmeliyiz, dinlemeliyiz.

Yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Malazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken

0: yağmurlar serpilirken, yıldızlar seyrederken, rüzgarlar savrulurken, Diyanet Radyo, mehtaba ay vururken, sabaha gün doğarken ve siz bizi dinlerken, Diyanet Radyo, Diyanet Radyo, Diyanet Radyo, biz de sizi dinliyoruz.
1: Sultan Şairler. Hazırlayan Ayşe Kıdır Palalar. Seslendiren Doktor Şükrü Şahin Dügencili.

Kıymetli Diyanet Radyo dinleyicileri, Sultan Şairler programımıza hoş geldiniz. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyoruz. Bugün sizlerle ilk programımızın heyecanını yaşıyoruz. Osmanlı sultanlarının kaleme aldığı şiirleri okuyacağımız, mısralara yansıyan duyguları, düşünceleri ve gönül dünyalarını birlikte konuşacağımız bu buluşmaların hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Efendim, Osmanlı tarihinde nice hükümdar şairliğiyle de edebiyatımızda yer edinmiştir. Kimi sevgisini, kimi hasretini, kimi duasını şiirle dile getirmiş, kimi de nasihatlerini manzum olarak söylemiştir. Onların kaleminde bir beyit, bazen gönülden yükselen bir niyaz, bazen evlada bırakılan bir öğüt olmuştur. Şehzadelerin eğitiminde edebiyatın ve musikinin önemli bir yeri vardır. Bu ilgi saltanat yıllarında da sürmüş, padişahlar hem şiir yazmış hem şairleri koruyup desteklemiştir. İşlerinden şiirlerini bir divanda toplayanlar da olmuş, birkaç manzumesiyle hatırlananlar da. Biz de Sultan Şairler de bu edebi mirasa kulak vereceğiz. İlk buluşmamızda Osmanlı Hanedanı'nın kurucusu Osman Gazi'yi adına aktarılan mısralar ve nasihatlerle anacağız. Söğüt çevresindeki bir beyliği büyüten, cesareti ve kararlılığıyla gelecek nesillere yol açan Osman Gazi. Adını asırlar boyunca yaşatacak bir devletin temellerini atan kurucu hükümdar. Onun etrafında anlatılan hatıralarda yiğitlik, cömertlik ve adalet birlikte anılır. İlim ve gönül ehline gösterdiği hürmet hatırlanır. Bu hatıralarda Osman Bey'in yanında gördüğümüz isimlerden biri de Şeyh Edebali'dir. Rivayete göre Osman Gazi, Edebali'nin zaviyesinde misafir olduğu bir gece, rüyasında onun göğsünden doğan ayın kendi göğsüne girdiğini, ardından bedeninden yükselen bir ağacın dallarıyla dünyayı gölgelediğini görür. Edebali, bu rüyayı Osman'ın soyundan gelecek hükümdarlara ve büyüyecek bir devlete işaret olarak yorumlar. Zaman geçer efendim. Söğüt'te filizlenen beylik büyür. Osman Bey'in adı bir hanedanın ve üç kıtaya yayılan bir devletin adı olur. Osmanlı'nın toprakları üç kıtaya uzanırken kuruluş hikayesini anlatanlar bu büyüyüşte o rüyanın gerçekleşmesini görürler. Ağacın dalları sanki her nesilde biraz daha uzaklara ulaşır. Bu uzun hikayenin başında ise öğüt dinleyen bir Osman Bey vardır. Edebali'ye atfedilerek anlatıla gelen nasihatler ona sabrı, adaleti ve gönül almayı hatırlatır. Bir büyüğün şefkatiyle şöyle seslenir. Ey oğul, artık beysin. Bundan sonra öfke bize, uysallık sana. Güceniklik bize, gönül almak sana. Suçlamak bize, katlanmak sana. Acizlik bize, hoş görmek sana. Anlaşmazlıklar bize, adalet sana. Haksızlık bize, bağışlamak sana. Ey oğul, sabretmesini bil. Vaktinden önce çiçek açmaz. Şunu da unutma, insanı yaşat ki

devlet yaşasın. Ey oğul, işin ağır, işin çetin, gücün kıla bağlı. Allah yardımcın olsun. Bu sözler Osman Bey'e yalnızca bir nasihat değil, taşıyacağı mesuliyetin de ölçüsünü bırakır. Bir büyüğün dilinden söylenen öğüt, zamanla bir ömrün tecrübesine karışır ve nesilden nesile aktarılacak bir mirasa dönüşür. Efendim, şimdi sözü Osman Gazi'ye atfedilen mısralara bırakalım. Beş kıtalık nasihat koşmasının son dörtlüğünde şöyle seslenilir. Osman Ertuğrul oğlusun, Oğuz Karahan neslisin, Hakk'ın bir kemter kulusun, İstanbul'u aç gülzar yap. Önce Osman'a babası ve mensup olduğu soy hatırlatılır. Ardından söz, insanın bütün ünvanlarının önüne geçen kulluğa gelir. Hakk'ın bir kemter kulusun. Kemter, kişinin hak karşısında kendi aczini bilmesini ifade eden mütevazı bir söyleyiştir. Bu mısrada Osman'a sahip olduğu kudretin ötesinde her şeyden evvel Hakk'ın bir kulu olduğu hatırlatılır. Burada İstanbul'un yalnızca fethinden söz edilmez. Gülizar yap denilerek fethedilen şehrin güzelleştirilmesi, mamur edilmesi, bir gül bahçesi gibi ihya edilmesi istenir. Böylece mısrada fetih, yalnızca almakla değil, güzelleştirmek ve yaşatmakla mana kazanır. Kıymetli dinleyiciler, Şeyh Edebali'nin huzurunda nasihat dinleyen Osman Bey'i, yıllar sonra bu defa oğluna nasihat verirken görürüz. Vaktiyle kendisine söylenen sözleri dikkatle dinleyen Osman, şimdi kendi tecrübesini evladına emanet etmektedir. Nasihat dinleyen Osman, artık nasihat bırakan Osman'dır. Kendisinden sonra emaneti devralacak Orhan'a söylediği sözlerin başında ise adalet gelir. Osman Gazi'nin oğlu Orhan'a öğütleri, İbni Kemal'in eserinde Pendname başlığı altında manzum olarak yer alır. Şimdi bu beyitlere kulak verelim. Oturup bunu der Orhan'a Osman, ki senin olacak eyyam-ı devran. Demadem olsun işün adl ile dağıt, ki tamudan kıllasın can-ı azat. Osman oturup Orhan'a şöyle der. Devir senin devrin olduğunda, her zaman işin adalet ve hakkı gözetmek olsun. Böylece canını cehennemden kurtarasın. Demadem her zaman demektir. Bir baba oğluna adaleti hayatının değişmez ölçüsü yapmasını öğütler, vereceği kararların insanlara karşı sorumluluğunu ve ahiretteki hesabını birlikte hatırlatır. Ardından şu beyt gelir. Esir oldukta düşman kılma zecri, ki haktan bulasın cennette ecri. Düşmanın esir olduğunda ona eziyet etme ki, haktan cennette mükafat bulasın. Karşısındaki düşman bile olsa, esir düştüğünde ona kötü davranmaması istenir. Gücü elinde bulundururken merhameti korumak, öfkesine hakim olmak öğütlenir. Sonra cömertlik hatırlatılır. Seha babın açık tut subh ile şam, gedaya ile her dem lütfu inam. Cömertlik kapını sabah akşam açık tut, yoksula her zaman iyilikte ve ihsanda bulun. Seha, cömertlik, geda ise ihtiyaç sahibi demektir. Sabah akşam açık tutulan kapı, yalnız bir hanenin değil, iyiliğe ve ihtiyaç sahibine daima açık tutulan bir gönlün de kapısı gibidir. Nasihatlerin ilerleyen kısmında ise şöyle denilir. Cevana lütfu pire hürmetiyle, aziz olmağı halka izzetiyle. Gence iyilikte bulun, yaşlıya hürmet göster. Saygın olmak için halka saygı göster. Ne kadar hayatın içinden bir öğüt değil mi efendim? Gençlerin elinden tutmak, büyüklerin hatırını gözetmek. İnsanların gönlünde yer edinmek isteyen kişiye önce onların değerini bilmesi söylenir. Kıymetli dinleyiciler, Sultan şairlerin bu ilk buluşmasında Osman Gazi'nin adıyla günümüze ulaşan mısralara
ve bir babanın oğluna

0: yol gösteren öğütlerine kulak verdik. Bu mısralarda kulluğu, adaleti, merhameti ve cömertliği hatırladık. Dileriz bugün duyduğumuz bir öğüt, güzel bir davranış da bizim hayatımızda da yer bulur. Sultan Şairler'de yeniden buluşmak üzere. Hürmet ve muhabbetle Allah'a emanet olun.
1: Sultan Şairler. Hazırlayan Ayşe Kıdır Palalar. Seslendiren Doktor Şükrü Şahin Dügencili.

gözünden akan yaş mıdır, kan mıdır? Lebün yağdına lalü mercan mıdır? Gönülde ne var ise fahş etti göz. Seni sevdiğim yani pinhan mıdır? Gözüm ile derya nice bahseder. Gözüm gibi ol gevher efşan mıdır? Gönül ızdırap ile oldu helak. Gelin görün ol afeti can mıdır? Demiş Avni'ye ben cefa etmezem. Ona cevreden yoksa devran mıdır?

0: Hanzala. Hanzala. Münafık Hanzala. Hayır. Ben münafık değilim. Sözümde durup yalan söylemem.
1: Ya kafir. O neden sözünü düşürür?
2: İnnel münafıkine fiddakil esfeli minen nar. وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ مَصِيرًا.
0: Münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Artık onlara asla bir yardımcı bulamazsın. Hayır, münafık değilim. Hayır. Hanzala münafık oldu Ebu Bekir. Aklı bunadı.

0: Kalbi karardı Hanzal Hanım. Ben değilim Ebu Bekir. Akşamdan sabaha bambaşka biri gibi geliyorum kendime. Yıldızların üstünde geziniyormuş gibiyken, sonra birdenbire canlı canlı toprağa gömülüyormuş gibi hissedebiliyorum. İçim içimi yiyor. Ne yapacağım? Bu durumla nasıl başa çıkacağım?
1: Allah'ın Resulüne gidelim. O bizim halimizi anlar. Bize yol gösterir. O gerçekten yoksulların halinden anlıyor. Onlara sahip çıkıyor. Sofrasını açıyor. Yiyeceğini paylaşıyor. Gördük ki onun dostları da aynı onun gibi.
2: Peki şimdi ne yapacaksınız?
1: Geldiğimiz yere geri döneceğiz. Biz çölde doğduk, çölde yaşar, çölde ölürüz. Gündüzleri çöl rüzgarlarını dinler, geceleri yıldızları seyrederiz. Allah'ın elçisini merak ettik, geldik, işittik ve itaat ettik.
3: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.

Hüsnü Hal. Elinde bir şeker, ardında koşturduğu bir çember. Çocuk işte, başka ne ister? Ne isteyecek? Koşacak, oynayacak, gülüp eğlenecek, yiyecek ve içecek. Oynayacak ve yorulacak. Yattı mı mışıl mışıl uyuyacak. Çocuk yahu, atlayıp zıplayacak, biraz da evi dağıtacak. E olsun o kadar, ne var bunda kızacak? İnsan evvela kendine şunu sormalı. Çocuğumun benim yaşadığım gibi bir çocukluk yaşamasını ister miydim? Evetse cevabınız, siz iyi bir çocukluk yaşamışsınız. Sevilmiş ve merhamet görmüşsünüz. Çocuğunuza da nasıl merhamet göstermeniz gerektiğini biliyorsunuz demektir. Eğer hayırsa cevabınız, çocuğum benim yaşadığım gibi bir çocukluk yaşamasın diyorsanız, bir hayli üzülmüş ve hayatın birçok güzelliğinden mahrum kalmışsınız. Bu kez de çocuğunuza neden merhamet göstermeniz gerektiğini biliyorsunuz demektir. İyi bir çocukluk yaşamak, çocuklarınıza nasıl bir çocukluk yaşatacağınızı öğretir. Kötü bir çocukluk yaşamış olmaksa, çocuklarınıza neden iyi bir çocukluk yaşatmanız gerektiğini. Eğer çocuğuma yaşattığım gibi bir çocukluk yaşamak isterdim diyebiliyorsanız, çocuğunuza gereken sevgi, şefkat ve merhameti göstermişsiniz demektir. Eğer çocuğuma yaşattığım gibi bir çocukluk yaşamak istemezdim diyorsanız, kalbinizi yoklamanız gerekir. Zira yerinde bir taş duruyor olabilir. Bir çocuğu sevemeyen, hoş göremeyen, üzen, inciten ve kıran hangi yüzle merhamet dileyebilir ki Allah'tan?

dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap, dinlediğinizde saklı.

Enes bin Malik anlatmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da namaz kılıyordu. Geldim ve arkasına namaza durdu. Bir adam da gelip benim yanıma namaza durdu. Sonra başka biri geldi ve neticede 10 kişiye yakın bir grup olduk. Arkasında bizim olduğumuzu hisseden Efendimiz namazı kısa tuttu. Sonra kalkıp evine girerek namazını bizim yanımızda kılmadığı şekilde uzunca kıldı. Sabah olunca biz, "Ey Allah'ın Resulü, gece bizi fark ettin mi?" dedik. Efendimiz de, "Evet, zaten benim yaptığıma da bu neden oldu." buyurdular. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

0: Ey yediden çiçeği, gönlümün sevinci torun. Attan, kamçıdan, vazifeden yola çıkmışsın, düşünmüş, durmuş, sormuşsun. Sorumluluk nedir? Heves nerededir? Hadi közde köpürttür kahvelerimizi, sohbet demlensin. Anlatayım da dinle hele. Her omzun yükü kendine göredir. Kimi dağları taşır, sesi duyulmaz. Kimi bir avuç rüzgar barındırır, sesinden durulmaz. İşte tam da bu noktada bir yol ayrımı uzanır her nefsin önünde. Seçeceksin. Ya yükünü seveceksin, ya da yükünden bezip yolu da yolculuğu da kendine zehredeceksin. Yörük at yaman olur. Bakışı uğrun uğrundur, yürüyüşü tane tanedir, gerisini ise rüzgarlar tarar. Uyarmana, zorlamana, yönlendirmene gerek kalmaz. O ihtiyacı hisseder, yolun üstesinden geleceğini bilir, direnir, asildir. Binicisinin niyetini dokunuşundan anlar, sanki kalp atışlarını duyar. Onun ruh haline göre coşar, durulur, dört nala koşar, durur. İşte buna görev bilinci denir. Ahlaklı insanların iç pusulası bu sayede şaşmaz. Yaşamak dediğimiz karakter ve haysiyet sınavıdır. Attığın her adım seni doğruya yaklaştırmalıdır. Övgüyle, yergiyle, ödülle, vaatle işin olmasın. Bilesin ki mayan saf bir sorumluluk bilinciyle yoğrulur. İnsanı insan yapan sır, bileğinin gücüyle kazandıklarında saklıdır. Nereye ne zaman gideceği, ne zaman hızlanıp ne vakit yavaşlayacağı adeta iç pusulasında kayıtlıdır. Söz verdiğinde tutar, bir iş üstlendiğinde tamamlar. Onun mağrur duruşu meşakkatli vazifelerin yükü altında ezilmez. İç gücü en hakiki dayanağıdır. Menzilini yol başlarken önceden sezer. Hisset ki hedefe kilitlenen ok rüzgardan da hızlıdır. Böylece mertebe kazanır insan. Erdem, işin ehlini her daim yüceltmek üzere ikramlarını hazırlar. İçinde cevher taşıyan adaleti gözeterek kalbinin tabii ritmiyle yol alır. Saygı ve güvenin sınırlarında ruh ikliminin görkemli koşusu sergilenir. Kimileri kamçı yedikçe yerinde taş olup ağırlaşır, kimileri gönlün geniş bozkırlarında rahat bir vicdanla vazifesini tamamlama gayretiyle donanır. Durdurulamaz bir yürüyüş hikayesidir bu. İçinde ilerleme, gelişme, büyüme, iyileşme saklıdır. Unutma, gölge arayan hiçbir zaman aydınlığı göremez. Öğrenmek merakla, ilerlemek inançla mümkündür. Yokla kalbini, inan ve şimdi daha güçlü başla. Kamçı şaklamadan yol almak, asil adımları zirveye ulaştıran basamaktır. İşte böyle iki gözüm torun, yaz bir kenara. Yörük ata kamçı değmez.
1: Kökler ve sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

insan bazen bir sözü arar. Kalabalığın içinde kendisine ulaşacak, zihnini toparlayacak, gönlüne dokunacak, hayatın telaşı arasında yönünü yeniden hatırlatacak bir sözü. İşte bazen o söz bir sesle gelir. Ruha safa olur, sadra şifa, akla ziya.

düşünceyi derinleştirir, gönlü inceltir, insana nereden gelip nereye yürüdüğünü yeniden hatırlatır. Yolda refik olur, adımlarınıza eşlik eder. Yuvada huzur olur, aynı sözün etrafında gönülleri buluşturur. Gönülde sekinet olur, hayatın gürültüsü arasında insanı kendi içine davet eder. Sözde hikmet olur, yalnızca konuşmaz, düşündürür. Yalnızca anlatmaz, iz bırakır. Vakte bereket olur, geçip giden zamanı mana ile buluşturur. Hayata istikamet olur, iyiyi, doğruyu ve güzeli hatırlatır. Kalbe muhabbet olur, insanı insana, gönlü gönle yaklaştırır. Ve ömre selamet duası gibi eşlik eder. Çünkü biz biliyoruz ki radyo yalnızca bir ses değildir. Bazen bir dost, bazen bir hatırlayış, bazen tam ihtiyaç duyulan anda gönle değen bir cümledir. Şimdi yeni yayın dönemi başlıyor. Yeni sesler, yeni programlar, yeni hikayeler. Ama aynı niyetle. İnsana dair olanı konuşmak, iyiliği çoğaltmak, bilgiyi hikmetle buluşturmak ve gönülden gönüle uzanan o bağı diri tutmak. Her dem bir ses, her seste bir mana, her manada hayata bırakılan güzel bir iz. Diyanet Radyo, güvenle dinleyin.

Yüzyıllar öncesinden bugüne ulaşan sessiz bir miras. Her sayfasında ilmin, düşüncenin ve medeniyetin izlerini taşıyan yazma eserler. Kimi zaman bir alimin sözü, kimi zaman bir medeniyetin hafızası, kimi zaman da çağları aşan bir bilgi. Diyanet İşleri Başkanlığı, Süreli Yayınlar ve Kütüphaneler Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Arapça, Osmanlıca ve Farsça el yazma nadide eserlerin izinde geçmişe yolculuk ediyor, tozlu raflardaki hazineleri geleceğe taşıyoruz. Geçmişin hazinesi, geleceğin mirası her pazartesi saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Kainatta gördüğün her varlığın Cenab-ı Hakk'ın noksan sıfatlardan münezzeh olduğunu, kendi diliyle ayrı ayrı tesbih ettiğini görmez misin? İster ayırt edecek aklın fikrin olsun, ister olmasın. Her birinin halinden, tesbihinden, öbürünün haberi olmasa bile, her şey onu hamd ile tesbih eder. İyi bil ki sen onların tesbihinden kemaliyle anlamasan da, Allah onların tesbihlerinden haberdardır. Görür ve işitir.

gerek gelir benim o gül toprağına. İçim yanar bu

fırtınalar itse beni aşkın dağına. Sensizlikle gidemem ben meşkin bağına. Yatırsalar güzel amber miskin yağına. Sensiz olmaz ki bu sevda. Sen bilir misin?

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Şu adamların haline bak. Ne kadar zayıf oldukları ortada. Belki yiyecek ekmekleri, içecek suları bile yok. Hem Allah'ın Resulü bu insanlara yardım edilmesi gerektiğini söylemedi mi?
1: Evet, söyledim.
0: Onun yardım edin dediği insanları geri mi çevirir? O zaman Allah Resulü'nün arkadaşları olmaya nasıl layık olabiliriz? Allah'ın rızasını nasıl kazanabiliriz?
1: Seni gördüm. Ne yaptığını da gördüm. Sen cömert bir adamsın. Ömrün bereketlensin. Gönlün göğün maviliği gibi genişlesin.
2: Onu gördüm. Onu işte. Allah'ın Resulünü.
3: Haşim oğullarını mı doyurmaya gidiyorsun Hakim?
4: Bu halam Hatice'nin yemeğidir Ram. Onu aç bırakamam.
5: Bir deri bir kemik kalmışlar zaten. Ne zamana kadar böyle aç kalacaklar? Kaç yıl daha sürecek bu? Kaç yıl daha dayanabilirler ki buna?
3: İsterse vadinin taşlarını yesinler. Hiç umurumda değil.
4: Bana engel olamazsın Amr. Çekil yolumuzdan.
3: Bu yiyecekleri onlara götürmeyeceksin.
5: Yettin artık.
3: Bırak beni. Bırak beni.
6: Nasıl vurdum ama? Baba. Baba gördün mü nasıl vurduğumu?
3: Şşt, sessiz ol biraz. Bu kadar gürültülü olursan hiçbir hayvana avlayacak kadar yaklaşamazsın.
6: Haklısın.
3: Çölde hayatta kalmak istiyorsan kum gibi olmalısın. Sessiz olmalı, beklemeyi bilmelisin. Rüzgarla hareket etmelisin. O estiğinde esmeli, o durduğunda durabilmelisin.
6: Kum gibi öyle mi?
3: Öyle. Görmeli ama görülmemelisin. Duymalı ama duyulmamalısın. Eğer kum tanesi olabilirsen
6: kimse seni göremez ve anlayamaz.
3: Gözlerini iyi aç, kulaklarını da, ama ağzını sımsıkı kapat.
7: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 8090. İste dinle başlıyor.

akşamlar. Ben Antakya'dan Gülersu. Sıradaki Ezgi'yi canım anneciğim Emine Taş için istiyorum. Anneciğim, seni çok seviyorum ve seni çok özledim. Kocaman öpüyorum seni.

0: Hayırlı akşamlar Diyanet Radyo dinleyicileri. Ben Mersin'den Emin. Umut Mürare'den Yan Gönlüm ilahisini tüm çok değerli Diyanet Radyo dinleyicileri, eşim, kızım ve oğlum için istiyorum. Teşekkür ederim.
1: Ateşi aşka düştüm.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Selamünaleyküm Dünya Radyo. İstanbul'dan herkese selamlar. Seyreyle Güzel eserini eşim ve oğlum için çalmanızı rica ediyorum. Selam ve dua ile iyi dinlemeler.

Diyanet Radyo. Ben Kayseri'den Meryem. Sıradaki eseri Yozgat'taki deden ve anneannemi istiyorum.

Selamünaleyküm Nihat Radyo. İstanbul'dan herkese selamlar. Cengiz Özkan'dan sizin seçmiş olduğunuz bir eseri şu an Diyanet Radyo dinleyenleri ve çalışanlar için çalmaz rica ediyorum. Selam ve dua ile herkese iyi dinlenmeler.

Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar, hayırlı akşamlar. Sıradaki ezgiyi tüm Müslüman kardeşlerimize, tüm dinleyenlerinize, aileme, tüm sevdiklerime ve sevenlerime armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum.

Selamünaleyküm Diyanet Radyo çalışanları ve güzel ülkem. İsmim Ayşe Koçyiğit. Çocuklarım Abdullah Bilal, Elif Nur Koçyiğit ve Kıbrıs'ta askerlik görevini yapmakta olan oğlu Muhammed Fatih Koçyiğit için ve değerli eşime Ömer Karaoğlu'nun herhangi bir ezgi istiyorum. Allah'a emanet olun.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Kureyş'in Beni Esed koluna mensup olan Hakim bin Hizam, ticaretle uğraşan zengin bir adamdı. Hazreti Hatice'nin yeğeni ve Hazreti Peygamber'in gençlik arkadaşıydı. Hakim bin Hizam akıllı, cesur ve itibar gören biriydi. Kalbindeki nur parlamadan evvel Kureyş kabilesinin İslam aleyhine gerçekleştirdiği bazı faaliyetlere katılmıştı. Hicret gecesi Hazreti Peygamber'i öldürmek amacıyla Darun Nedve'de toplanan Kureyşliler arasında Hakim de vardı. Müslümanlar bir vadiye hapsedilip sosyal ve ekonomik muhasara altında aç bırakılırken arkadaşı Ebul Bahteri ile birlikte onlara yiyecek götüren de oydu. Bu yolda Ebu Cehil önlerini kesmiş, onları engellemeye çalışmıştı.
1: Böyle olmaz, bu hiç doğru değil.
2: Bence de yaptıkları çok yanlış ama yine de onlar bizim akrabamız.
1: Biri geliyor.
2: Kim bu böyle bu vakitte?
3: Durun bakalım orada. Hey siz ikiniz, size diyorum. Hakim bin Hizam ve Ebul Bahteri. Nereye gidiyorsunuz böyle gece vakti?
1: Vadiye gidiyoruz Amr.
2: Evet Amr, çekil yolumuzdan.
3: Ya sırtınızdaki yükler, onlar da mı vadiye gidiyor?
1: Evet, onlar da vadiye gidiyor.
3: Demek o sefillere yiyecek götürüyorsunuz ha?
2: Onlar bizim akrabamız.
3: Haşimoğullarını mı doyurmaya gidiyorsun Hakim?
1: Bu halam Hatice'nin yemeğidir Amr. Onu aç bırakamam.
2: Bir deri bir kemik kalmışlar zaten. Ne zamana kadar böyle aç kalacaklar? Kaç yıl daha sürecek bu? Kaç yıl daha dayanabilirler ki buna?
3: Hemen bitebilir aslında. Çok kolay. Muhammed'i terk ederlerse hemen biter.
1: Halam Muhammed'i bırakmaz, ondan vazgeçmez.
3: O zaman ölene kadar orada çürür giderler.
2: Ne olursa olsun onlar bizim kanımızdan. Bu şekilde aç kalmaları kabilemiz adına bir utanç sayılır.
3: Asıl bizim tanrılarımızı terk etmeleri utançtır. İsterse vadinin taşlarını yesinler, hiç umurumda değil.
1: Bana engel olamazsın Amr, çekil yolumuzdan.
3: Bu yiyecekleri onlara götürmeyeceksiniz.
2: Yettin artık.
3: Bırak beni. Bırak beni.
0: Ebul Bahteri ile Ebu Cehil arasında kanlı bir kavga yaşandı. Hepsi de Allah'ın Resulüne düşmanlık ediyordu. Ancak hiçbiri Ebu Cehil kadar merhametsiz değildi. Hakim bin Hizam Allah'ın elçisini tasdik etmemişti. Lakin halası Hazreti Hatice'nin aç kalmasına da gönlü razı olmamıştı. Müslümanlar çok zor günler yaşamışlar ve sonunda zorla çıkarıldıkları Mekke'yi fethetmek için geri dönmüşlerdi. Hakim bin Hizam Mekke'nin fethedildiği gün Müslüman oldu. Fetihten bir ay sonra yaşanan Huneyn Savaşı'nda Müslümanların safında yerini almış, ilk kargaşanın ardından gelen zaferde üzerine düşen görevi yerine getirmişti. Ancak elde edilen ganimetten payına düşene bir türlü gönlü razı olmamıştı.
1: Ey Allah'ın Resulü, ben bunun için savaşmıyorum elbette ama bana verilen ganimet çok az. Bunu bir daha değerlendirsen.
0: Resul-i Ekrem bu şikayetten sonra eski dostu Hakim bin Hizam'a daha fazla ikramda bulundu. O müellefe-i kuluptan biriydi. Kalplerinin İslam'a ısınmasını istediği daha yeni inanmışlardan biri. Fakat Hakim ısrarla ganimet talebini yineliyor ve kendisine verilen miktarın arttırılmasını istiyordu. İkinci ricasını da kırmadı cömert peygamber ama Hakim verilen ganimeti yine yeterli bulmadı.
1: Ey Allah'ın Resulü, sen cömert birisin. Lakin bana verilen ganimet benim beklediğimin altında. Ben bundan daha fazlasını bekliyordum.
0: Onun bu talebine karşı Hazreti Peygamber, ey Hakim dedi. Bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim mala cömert bir gönülle sahip olursa kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamahla dolu bir kalple bu malı arzularsa onun için malın bereketi kaçar dedi. Hakim bin Hizam duyduğu bu sözlerden çok etkilendi ve şöyle dedi.
1: Ya Resulallah, seni hak dinle gönderen Allah'a yemin olsun ki bu dünyayı terk edene kadar bir daha kimseden bir şey almayacağım.
0: Hakim bin Hizam Allah'ın Resulüne verdiği bu sözü tuttu. Hatta Resulullah'ın vefatından sonra da Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'in kendisine hazineden tahsis ettikleri payı bile almadı.

0: hadislerin hikayeleri.
1: Duydun işte ne dediğimi. O geldi. Son elçi zuhur etti.
2: Son elçi mi?
1: Evet, son elçi.
3: Geldin demek. Getir bakalım güzel yavrucağı. Ver bakalım şu güzel yüzlüğü kucağına.
4: Neden gidemiyoruz Mekke'ye?
5: Öyle uygun görmüş ve öyle anlaşma yapmış Allah'ın elçisi.
6: O öyle uygun gördüyse en doğrusu öyle olduğu için.
7: Şükürler olsun ki Rabbim seni bize bağışladı.
8: Normalde vadideki geçidi hiç kaçırmam. Bastığım taşların bile seslerini bilirim. Lakin fırtına çıkınca şaşırdım işte.
7: Bu durum artık seni çok zorlamaya başladı İtfan. Başına bir şey gelecek diye endişeleniyorum.
8: Bir yol geliyor aklıma ama önce Resulullah'a danışmam gerek. O bana yol gösterir.
9: Aa ne güzel yağmur başladı. Yıldızlar bizi yalnız bırakmadı.
10: Şanslıyız baksanıza. Göğün yıldızları bizden yana.
11: Böyle konuşmayın. Bu dedikleriniz doğru değil. Allah'ın Resulü bu tür akıl dışı inançları yasakladı.
12: Allah'ın verdiği ilimden bana bir şeyler öğretmeni isterim ey Allah'ın Resulü. Bu bana ganimet olarak yeter.
0: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.

İnsan bazen bir sözü arar. Kalabalığın içinde kendisine ulaşacak, zihnini toparlayacak, gönlüne dokunacak, hayatın telaşı arasında yönünü yeniden hatırlatacak bir sözü. İşte bazen o söz bir sesle gelir. Ruha safa olur, sadra şifa, akla ziya. Düşünceyi derinleştirir, gönlü inceltir, insana nereden gelip nereye yürüdüğünü yeniden hatırlatır. Yolda refik olur, adımlarınıza eşlik eder. Yuvada huzur olur, aynı sözün etrafında gönülleri buluşturur. Gönülde sekinet olur, hayatın gürültüsü arasında insanı kendi içine davet eder. Sözde hikmet olur, yalnızca konuşmaz, düşündürür. Yalnızca anlatmaz, iz bırakır. Vakte bereket olur, geçip giden zamanı mana ile buluşturur. Hayata istikamet olur, iyiyi, doğruyu ve güzeli hatırlatır. Kalbe muhabbet olur, insanı insana, gönlü gönle yaklaştırır. Ve ömre selamet duası gibi eşlik eder. Çünkü biz biliyoruz ki radyo yalnızca bir ses değildir. Bazen bir dost, bazen bir hatırlayış, bazen tam ihtiyaç duyulan anda gönle değen bir cümledir. Şimdi yeni yayın dönemi başlıyor. Yeni sesler, yeni programlar, yeni hikayeler. Ama aynı niyetle. İnsana dair olanı konuşmak, iyiliği çoğaltmak, bilgiyi hikmetle buluşturmak ve gönülden gönüle uzanan o bağı diri tutmak. Her dem bir ses, her seste bir mana, her manada hayata bırakılan güzel bir iz. Diyanet Radyo, güvenle dinleyin.

Hayat bu. Hayat bu. Bazen güneşli, bazen güneşli, bazen yağmurlu, bazen sükunet, bazen vaveyla. Hayat bu. Birden başlar bazen ve başladığı gibi bitiverir ansızın. Bitiverir ansızın. Biz bu hayatın soluğu, sade ve sakin sesiyiz. Siz bizi dinlerken biz de sessizce sizi dinlemekteyiz. Diyanet Radyo.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun. El-Halık. Her şeyin varlığını ve varlığı boyunca görüp geçireceği halleri, olayları tayin ve tespit eden ve ona göre yaratan, yoktan var eden. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun sevgili dinleyicilerimiz. Halık, yaratmak anlamındaki halk kelimesinden türemiştir ve yaratan anlamına gelir. Bu yaratılış planlı ve amaçlıdır. Hiçbir şey öylesine yaratılmış değildir. Rabbimizin yarattığı hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Çünkü yarattıklarından bir menfaat beklemez. Ancak kullarını nimetlerinden faydalandırmak, kudretini göstermek, cemal ve kemalini hissettirmek için yaratmıştır. Bunu da en çok büyüklerimizin dillerine pelesenk ettiği Ahsenül Halikîn tabirini kullanırken hatırlarız. Kitab-ı Kerim'de geçen bir tabir olan Ahsenül Halikîn, şekil verenlerin en güzeli, kendine yaratıcılık nispet edilenler için de yegane gerçek yaratıcı anlamına gelir ki, insan her hayrete düştüğünde Rabbinin tek yaratabilen olduğunu hatırlar. Rabbimiz hayretimizi ve minnetimizi artırsın. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın yaratışı konusuna çok derin yer verilmiştir. Göklerin ve yerin, kainatın yaratılışı anlatılırken, yoktan var olan düzene, onun korunmasına dikkat çekilmiştir. Bazı ayetlerde de insanoğlunun şu anki haline hiçbir şekilde benzemeyen bir ham maddeden yaratılışına dikkat çekilmiştir. Hazreti Adem'in topraktan yaratılışı, sonraki bütün insanların bir damla sudan can buluşu gibi. Tüm bunlar insanın hayretini artırmak içindir aslında. Ama maalesef bizler büyüdükçe alışmanın karanlığında kendimizi kaybettiğimiz için her doğan bebeğin bir başka can içinde büyüdüğünü de kanıksarız. Devam eden nimetin en büyük imtihanı da budur belki. Alışmak. Rabbimiz kalplerimizi açsın ki ayetleri işlesin. İnsanın alışmasıyla birlikte önüne gaflet perdesi çektiği başka bir incelik daha var aslında. Gelin biraz da onun üzerine düşünelim sevgili dinleyicilerimiz. Biz ilk yaratılışta yaratıldıktan sonra Rabbimizin üzerimizde yaratma fiilini tamamladığını düşünüyoruz. Halbuki öyle midir? İnsan her an yeniden yaratılmaz mı? İçimizde olan bitenden haberimiz olmadığı için her nefes alışverişimizde binlerce yaşlı hücremizin öldüğünden, onların yerine binlerce yeni hücre yaratıldığından da haberimiz yok. Kurulmuş olan bir düzenin devamlılığı için Rabb'e ihtiyacımız olduğunun farkında değiliz. Nasıl ki kainat yaratıldığı günden beri bir döngü içerisinde devam ettiriliyor, biz de öyleyiz aslında. Kopan her saç telimizin yerine yenisi yaratılıyor. Her kesilen tırnak yeniden uzuyor. Her aldığımız nefes saç diplerimizden ayak tırnaklarımıza kadar ulaşıyor. Sistem işliyor ve biz buna güneşin batıp ayın doğmasına, kışın kar yağmasına, baharda çiçek açmasına alıştığımız gibi alışmışız. Rabbin bir an bile yaratmayı durdurmasının bizde nelere mal olacağından habersiziz. Rabbim gafletimizi affetsin. Bir de yaratılışın yaşadıklarımız üzerindeki tecellisini düşünelim. Ruhlar yaratıldığı vakit bir nizam içerisinde hangisinin ne zaman doğacağı, ne zaman öleceği, rızkı, şekli, sureti, ailesi belirlendi. Ömrü boyunca yapacağı seçimlerde ise serbest bırakıldı. Peki her bir tercihimizde olaylar nasıl gelişiyor? Rabbin halik oluşu burada kendini çok ince bir şekilde gösterir. Bir olayın nasıl olacağını tayin ve takdir eden Rabbimiz, o olaydan kimlerin nasıl etkileneceğini tek tek bilir. Takdir ettiğine uygun olarak her fert için ayrı ayrı olayları yeniden ve yeniden yaratır. Yani şöyle düşünelim. Siz bir okul tercihi yapacak öğrenci olsanız, iki tercih arasından hangisini seçerseniz seçin, Rabbiniz sizin için yeni olaylar halk edecektir.
her bir tercihinizde aslında geleceğiniz de şekillenir farkında olmadan ve o geleceği yaratan da Rabbinizdir. Seçtiğiniz okulla birlikte hayatınızı kazanacağınız meslek de, o mesleği icra edeceğiniz yer de, orada karşılaşacağınız insanlar ve olaylar da sizin seçiminizden etkilenecek insanların yaşayacakları da değişir. Ve siz bunların hiçbirinin farkında olmadan o an bir seçim yaparsınız ve Rabbiniz bütün ihtimalleri bilerek içerisinden sizin için en iyi olanları size yaşatır. İşte Rabbin her olaydaki dahli bu kadar incedir. Biz bir adım atarken bile iki basamaklı düşünemeyiz çoğu kez. Yaptıklarımızın sonuçlarını ya düşünmeyiz ya düşünemeyiz, fazla gelir. Ama Rabbimiz için bunların hepsi bir ol emrine bakar. Ona zor yoktur. Bütün dünyanın bu kadar düzenli olabilmesi, bizim için her ihtimali hesaplayan ve hayırlısını veren bir Rabbin olması, insanların birbirine girmeden yaşayabilmesindeki hikmet ne büyük değil mi? O halde bize düşen nedir bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Bu kadar ince bir yaratış hikmetine sahip olan Rabbin, bizim düşünemediğimiz kadar etraflıca düşündüğüne eminiz. Olaylara bizim baktığımız yerden bakmadığı için, bir kulun kısa vadede de, uzun vadede de, hayrını ancak Rabbimiz bilir ve gözetir. Allah'tan kuluna şer gelmez. O halde benim başıma gelen her olayı Rabbin

yarattığını, beni o olaya dahil ettiğini bilerek hareket etmem gerek. Her işte Rabbin benim için sakladığı bir menfaat var ama nedir? Benim o menfaati bulup faydalanmam gerek. Efendimizin, müminin hali ne hoştur. Her hali kendisi için hayırlıdır ve bu durum yalnız mümine mahsustur. Başına güzel bir iş geldiğinde şükreder. Bu onun için hayır olur. Başına bir sıkıntı geldiğinde ise sabreder. Bu da onun için hayır olur. Buyurduğu hale erişmeye çalışırım. Sabır, yalnızca başına gelen olayda dişini sıkıp beklemek değildir. Aynı zamanda sessiz bir tefekkür halidir. Sakin kalırım, düşünürüm. Ne var bu işte? Ne olmalı? Rabbim bana ne diyor? Ne murad ediyor? Bütün bu soruların cevabı benim sabır sürecimde saklı. Rabbimiz bizi yaratılışının hikmetlerini görebilenlerden eylesin. Varlığı her nefeste, her an yeniden ve yeniden yaratan ya Halık. Varlığımız devam ettiği müddetçe başımızı senden başka kimsenin önünde eğdirme. Bizi yaratılışına hakkıyla şükreden, varlığının hakkını veren kullarından eyle. Amin.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz,

nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayr eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle. Bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

Hani bir şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem yurdum. Tahammül et dediler. Hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi. Ben açtım diyarı Sudan'ı. 3 ay kihame deyip çiğnedim beyefanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeyeydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kulda yüzerken serin serin nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak haram. Bütün heyakili dikkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanık tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Mucuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azabı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezar-ı pakinden, bu hasta ruhumu artık kayırma hakinden. Nedir o meşale,

insan bazen bir sözü arar. Kalabalığın içinde kendisine ulaşacak, zihnini toparlayacak, gönlüne dokunacak, hayatın telaşı arasında yönünü yeniden hatırlatacak bir sözü. İşte bazen o söz bir sesle gelir. Ruha safa olur, sadra şifa, akla ziya. Düşünceyi derinleştirir, gönlü inceltir, insana nereden gelip nereye yürüdüğünü yeniden hatırlatır. Yolda refik olur, adımlarınıza eşlik eder. Yuvada huzur olur, aynı sözün etrafında gönülleri buluşturur. Gönülde sekinet olur, hayatın gürültüsü arasında insanı kendi içine davet eder. Sözde hikmet olur, yalnızca konuşmaz, düşündürür. Yalnızca anlatmaz, iz bırakır. Vakte bereket olur, geçip giden zamanı mana ile buluşturur. Hayata istikamet olur, iyiyi, doğruyu ve güzeli hatırlatır. Kalbe muhabbet olur, insanı insana, gönlü gönle yaklaştırır. Ve ömre selamet duası gibi eşlik eder. Çünkü biz biliyoruz ki radyo yalnızca bir ses değildir. Bazen bir dost, bazen bir hatırlayış, bazen tam ihtiyaç duyulan anda gönle değen bir cümledir. Şimdi yeni yayın dönemi başlıyor. Yeni sesler, yeni programlar, yeni hikayeler. Ama aynı niyetle. İnsana dair olanı konuşmak, iyiliği çoğaltmak, bilgiyi hikmetle buluşturmak ve gönülden gönüle uzanan o bağı diri tutmak. Her dem bir ses, her seste bir mana, her manada hayata bırakılan güzel bir iz. Diyanet Radyo. Güvenle dinleyin.

Eğer bir gün peygamber ziyaretimize gelse, yalnızca birkaç günlüğüne aniden çalsa kapımızı, doğrusu merak ediyorum neler yapacağımızı. Ama biliyorum böylesi şerefli bir misafire evimizin en güzel odasını açacağımızı, yemeklerimizin en iyisini sunacağımızı ve inandırmaya çalışacağımızı, onu evimizde görmekten dolayı duyduğumuz hassı. Ama söyleyin bana, peygamberi evinize doğru gelirken görünce onu kapıda mı karşılayacaksınız? Yoksa onu içeri davet etmeden önce o sabah aldığınız gazeteleri ve dergileri çabucak toplayıp kanepenin altına mı atacaksınız? Peki açık mı bırakacaksınız pembe dizi oynayan televizyonu?

Kim bilir, belki de ağzımızdan hiç çıkmamış olmasını dilerdik. Gün içinde ediverdiğimiz bir sürü yalanın ve hakaretin. Peki ya kasetlerimizi, hızlı müziklerimizi, yeni çıkan starların son albümlerini de ortalıktan kaldıracak mıyız bir çırpıda? Belki de onların yerine yıllardır raflarda boynu bükük bekleyen kitaplarımızdan serpiştireceğiz ortalığa. Peki hemen evimize girmesine izin verecek miyiz? Yoksa ne olur bir dakika diye yalvararak kapıda, hangisini kaldırayım, neyi yok edeyim, nasıl gizleyeyim diye koşturacak mıyız evimizin içinde binbir telaşla?

ediyorum. Eğer peygamber birkaç günlüğüne bizimle birlikte yaşasa, yapmaya devam eder miyiz her zaman yaptığımız işleri? Mesela götürebilecek miyiz yanımızda her gittiğimiz mekana onu da? Tanıştırmaktan onur duyacak mıyız en yakın arkadaşlarımızla? Şöyle diyelim ya da, o gelince birkaç günlüğüne değişmeli mi planlarımız ve hayatımız? Şimdi söyleyelim birbirimize açık yüreklilikle. Kalmasını ister miyiz hayatımızın sonuna kadar bizimle? Yoksa rahat bir nefes mi alırız ziyareti bitip de çabucak gidiverdiğinde? Gerçekten bilmek ilginç olabilir değil mi? Eğer bir gün peygamber aniden ziyaretimize gelse yapacağımız şeyleri...

yollara sular dökün. Bahçelere müjdeler edin. Bahar kokuları geliyor. O geliyor, o. Ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor. Yol verin, açılın, savulun, beri durun, beri. Yüzü apaydınlık, ak ak. Bastığı yeri ardında gündüzler gibi bırakarak. O geliyor, o. Ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor. Gökler yeryüzünü kapladı, örttü bir anda. Bir anda dört bir yanı mis gibi bir koku sardı. Bir anda bir belbele, bir kıyamet koptu cihanda. O geliyor, o. Ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor. O geliyor.

Ben böyle bakıp durmayacaktım. Deli bağlı. İslam'ı uyandırmak için haykıracaktım. Gür hisli, gür imanlı beyinler coşaracak. Ben zaten uzun boylu düşünmekten uzaktım. Haykır, kime lakin? Hani sahipleri yurdun? Ellerdi yatanlar, sağa baktım, sola baktım. Feryadımı artık boğarak naaşını tuttum. Bin parça edip şiirime gömdüm de bıraktım. Seller gibi vadiyi eninim saracakken, hiç çağlamadan, gizliğine yaş gibi aktım. Yoktur elemimden şu sağır kubbede bir iz. Binler safahatımdaki hüsran bile sessiz.

Dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap dinlediğinizde saklı.

0: Kentler Sokağı. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Birinci Bölüm. Yaşanmaz. Vallahi de billahi de yaşanmaz bu mahallede. Bu ne kardeşim, yol geçen hanımı burası. Nezih bir mahalledeydik biz. Ne ara bu hale geldik? Fehmi Bey elindeki çay bardağını masaya vurdu. Şiddetinden masa titredi, çay döküldü. Nazmiye Hanım hopladı yerinden. Efendinin gergitlerine alışmıştı ya, bazı hareketleri hala batıyordu. Benim de başımı alıp gidesim var da ne yaparsın, ekmek parası dedi içinden. Elindeki bezi sıktı. Fehmi Bey'in aldırmadan arkasını dönüp öylece bıraktığı masaya yöneldi. Dökülen çayı sildi. Fehmi Bey hala söyleniyordu, yarı açık pencereden dışarı bakarak. Şeytan diyor, çık sokağa, hepsinin paçasını aşağı indir. Ama eski halim olsa ben yine bırakmazdım bu çapulculara sokağı da. Kurt kocayınca işte. Bir şeyler demesi gerektiğini hissetti Nazmiye Hanım. Ağzının içinden söylendi. Efendim, biliyorsunuz şimdiki gençler sizin zamanınızdaki gibi değil. Hoşgörü verin. Bunlar adam olmaz efendim. Baksanıza, kılık kıyafetlerinde meymenet yok. Sokaktaki gençlerin sesi azalmış, hararetleri sönmüştü. Birbirlerinin omuzlarına vurdular. Birkaç laf edip şakalaştılar, selamlaşıp ayrıldılar. Fehmi Bey yine iç çekti. Peh, az önce anamla babam tartışıyordu sanki. Al, şimdi de barıştılar. Pencereyi kapadı. Yok efendim, bunları anlamak mümkün değil. Biz yanlış zamanda yaşıyoruz Nezaket Hanım. Nazmiye Hanım ses etmedi. Bir senedir gelip gidiyordu, defalarca adını yeniden ve yeniden hatırlatmıştı ama Fehmi Bey'in anlamaya hiç niyeti yoktu besbelli. Hala ısrarla kendisine Nezaket Hanım diyor. İyi ya, o da fena değil. Desin ne derse desin. Tek ay başında parasını aksatmasın da o da çekilir. Zamanın dışında kalmış gibi görünen, sokağın girişinde dikilip de göz atan herkesi biraz hayrete, biraz gıptaya sürükleyen bu mahallenin en eskilerindendi Fehmi Bey. Bütün hikayelerin içinde gençliğinden yaşlılığına hiç değişmeden herkese heybetiyle kök söktüren emekli polis amirinin şimdilerde sözünün geçmemesine tahammülü yoktu. İçinden atamadığı bir öfkesi vardı. Kendisini yarı yolda bıraktığını düşünen, 55 yaşında vefat eden karısına, bayramdan bayrama arayıp soran oğluna, en çok da geçip giden o heybetli eski günlerine. Yalnız kalmak bir yana da şu koca evde, içinde biriken kelamı dökeceği, iki lafın belini kıracağı bir yakını olmamasıydı en çok ona dokunan. Nazmiye Hanım biliyordu neden olduğunu. Önüne gelene kızarsan etrafında adam mı kalır diyordu kendini tutamadığında. Azıcık tatlı dil efendim, olmaz ki bu kadar. Hepsini kendi kendine söylüyordu ama. Dillendirmeye hiç niyeti yoktu. Onun okuması gereken iki genç kızı vardı. Kocası siz deyin 4, ben deyim 5 yıl önce kayıplara karışmıştı hapisten çıkınca. Hiçbir zaman bilememişti olayın iç yüzünü Nazmiye Hanım. Neye bulaşmıştı, niye gitmişti, şimdi nerelerdeydi Allah bilir. Onun tek derdi namusuyla para kazanıp, gencecik kızlarını hayırlısıyla okutup yerlerine yerleştirmekti. İnsanlarla uğraşacak hali kalmamıştı. Bu yüzden girdiği 3 iş yerinin 3'ünden de daha bir ayı dolmadan ayrılmıştı. Şu Fehmi Bey'i de komşusu tavsiye etmeseydi, yemenik kenarlarını işlemeye devam edecekti ya, ondan da kazandığı ne kadar işte. Çok şükür diyordu her sabah evden çıkarken. Çok şükür Rabbim bir kapı nasip etti. Yoksa halimiz yamandı. Haftada 4 günde olsa iş iştir. Daha ne olsun? Gün ikindiye döndüğünde Hatice Hanım elinde kahve fincanıyla balkonuna yerleşmiş, salondan uzattığı kabloyla elektriğe taktığı radyonun sesini yoldan geçenlerin duyup dinlese duyacağı kadar açmış, güneşin altına denk gelen kahverengiye çalan sarı koltuğunda dinlenmeye başlamıştı. Yıllardır fırtınalar esen hayatının şu anki dinginliğine ulaşacağını bilse, gençliğine dönüp "Sakın üzülme, bir gün kafan rahat edecek diyeceğini düşündü. Her ikindi vakti düşünüyordu bunu. Asabi eşinin çektirdikleri geliyordu sonra aklına. Vefat eden oğlu, şimdilerde viraneye dönen, gitse görmeye dayanamayacağı o terk edilmiş bahçe içindeki iki göz izbe evi. Gözlerini açtı, derin bir nefes aldı. Her aklına gelişinde kalbi sıkışır gibi oluyordu. Doktor geçmişe takılmaması gerektiğini söylemişti üstüne basa basa. Bugünü yaşayın Hatice Hanımcığım. Geçmiş gitti, elimizde bugün var. Eğer bugünü de değerlendiremezseniz kendinize yazık edeceksiniz. Hem vücudunuzun da sizin üzerinizde bir hakkı var. Tamam, bugüne kadar verememişsiniz hakkını. Hep başkalarını düşünmekten kendinizi unutmuşsunuz. Ama şimdi yalnızsınız. Yalnız kendinize ihtimam etmeniz gerekmez mi? Lütfen, benim hatırım için. Severdi Hatice Hanım doktorunu, hem de çok severdi, oğlu gibi. Okusa o da senin gibi doktor olurdu derdi her gördüğünde. Kara gözlerin aynı ona benziyor. O da böyle zeki bakardı. Yaşatmadılar. Yaşasa o da senin gibi doktor olurdu eminim. Doktoruna ayrı bağlanmıştı. Hastası gibi hissetmiyordu kendini. Evladını hastanede ziyarete giden bir anne gibiydi her gidişi. Elinde paketlenmiş, sarılmış börekler illa patatesli olmalı. Doktor öyle seviyordu. Minik kurabiyeler. Yersiniz oğlum, çok çalışıyorsunuz. Sizin enerjiye ihtiyacınız var. Ay bir de hastalanıp yataklara mı düşeceksiniz oğlum? Sizinle kim ilgilenecek? Doktor güler yüzlüydü, sakindi. Önceleri Hatice Hanım'ın geliş gidişleri tuhaf gelse de zamanla alışmıştı. Hatta gurbetteki annesinin yerine koydu. Evet, bir anne kadar olamazdı başka hiç kimse ama Hatice Hanım da doktorun annesinde göremediği aşırı merhamet vardı. Gözlerinden anlıyordu her şeyi. Artık gelen yiyecekleri alıp ellerinden öpüyor, şöyle bir muayene edip hatırını soruyor, sonra onu bahçeye gönderip hastaları bitince, öğle arasına girince gelip kendisiyle çay içeceğine söz veriyordu. Hatice Hanım, İyi ki buldum şu doktoru diyordu bahçede otururken karşılaştığı herkese. Vallahi kalbimdeki ağrı geçti. Pek iyi doktormuş, pek. Kalbindeki ağrı değil, ağırlıktı. Yalnızlığın ağırlığı. İnsan hangi yükü uzun süre taşırsa ağırdı. Hatice Hanım'ın aklına düşen, merak ettiği, ziyaretine gideceği biri olduğu düşüncesi o ağırlığı kaldırmıştı yıllar sonra yüreğinden. Yoksa ilaçları içtiği yoktu zaten. Bir kahve yapardı ikindi de, bir de ıhlamur yaz kış akşamları. Tamam işte. En baba ilaçtan alaydı onun için bu ikisi. İlaca ne hacet. Sokak kalabalıklaşmaya başladığında kaldırıp başını balkondan aşağı baktı. Mahalleli arasında tanımadık birilerini görür gibi oldu, emin olamadı. Ahşap pervazlara tutturulmuş bakır ferforjelere tutundu. Yerinden doğruldu. Balkon demirleri gıcırtıyla oynadı yerinden, yüreği hopladı. Aşağıdan bir ses yükseldi. Hatice Hanım, bak sana diyorum, o demirleri yaptırmazsan bir gün hafizan Allah düşüverirsin sokağın ortasına. Bak demedi deme. Hilmi Bey elini gözüne siper etmiş yukarı bakıyordu. Hatice Hanım şalını düzeltti, eliyle tamam der gibi yaptı. Bir bıkmadın Hilmi Bey benim demirleri düşünmekten. Ölürsek de ölürüz. Benim buralara harcayacak param yok. Vallahi benden, billahi benden parası. Yahu sizden kıymetli mi efendim? Gelin yaptıralım, ben ödeyeceğim. Siz sonra bana peyderpey ödersiniz. Hatice Hanım başını arkaya attı. Sağ ol, sağ ol. Zaten elinde avucunda ne varsa şu eve yatırmıştı. Şimdi kıt kanaat geçiniyordu. Demiri de varsın gıcırdayıversin. Dert değildi. Kimseye kalmayacak şu dünya için bu kadar uğraşılmazdı. Eliyle sokağın başını gösterdi. Ne oluyor efendim, bu ne kalabalık? Hilmi Bey elini salladı. Sormayın efendim, Asım amca rahatsızlanmış. Ambulans çağıralım demişler, bekleyecek hali yokmuş. Adamcağızın gözleri gitmiş, nefessizlikten beti benze atmış. Taksi çağırdılar şimdi, hastaneye götürecekler. Hatice Hanım elini kalbine götürdü. Dudaklarının arasında kaldı nefesi, fenalaşır gibi oldu. Ay itemeyin. Hilmi Bey başını salladı. Kalabalıkta sesler yükseldi. Taksi köşeyi dönüp acı bir frenle aniden durdu. Komşular Asım amcayı çıkardılar binadan kollarına girip. Kızı telaşla elinde çantayla koşup taksinin kapısını açtı. Adam yürümüyor da sürükleniyor gibiydi. Hatice Hanım'ın gözleri karardı. Demirlere tutundu, koltuğa bıraktı kendini. Gözlerini kapadı. "Efendim, burası pek nezih bir mahalledir," dediği geldi aklına Asım amcanın. Günlerce ev aramıştı. Ayaklarına kara sular inmişti. Yorgunluktan bitmişti bu mahalleye geldiğinde. Bakkalın kapısına tutunup, "Evladım, bir su Allah rızası için," diyebilmişti anca. Bayılır gibi olmuştu. Koşup koluna girmiş, bakkalın önüne oturtmuşlardı. Hatice Hanım kendine geldiğinde Asım amcayı görmüştü. Kocaman beyaz yüzünü çevreleyen kısa bembeyaz sakalı, açık alnı, seyrek saçları, zayıf yüzüne oturmuş koca gülümsemesiyle karşılamıştı Hatice Hanım'ı. Hatice Hanım dayanamamış dökülüvermişti o anda. 2 yıl önce bir mahalle kavgasında bıçaklanıp hastaneye kaldırılan, çok uğraşılan ama kurtarılamayan kara gözlü oğlundan başlayıp yıllardır eziyetini çektiği, sonunda ölünce Rabbinin kendisini kurtardığını düşündüğü kocasına kadar her şeyi anlatmıştı bir nefeste. "Ben hayatım boyunca günlük yaşadım efendim. Hiçbir zaman kenarda köşede bir param olmadı. Buldum mu yedim, yedirdim, bulamadım mı sabrettim. Adam ölünce şu yaşlı başlı halimle nerelere giderim dedim. Gece kondumuzu yıkacaklarmış, çıkın dediler. Gidecek yerim yok, merhamet edin dedim. Ben ne bileyim ki, Allah büyükmüş de duamı duyarmış. Son gece dediler, yarın çıkacaksın teyze dediler. O gece çok ağladım, çok yalvardım. Ben öyle namaz, Kur'an bilerek büyümedim ki efendim. Anca iş öğrettiler bize. Zaten 15'imizde de ev verdiler. Gün yüzümü gördük ki tahsil yapalım. Bir bildiğim dua vardı. Yattım kalktım dua ettim ağladım. Allah'ım beni duyuyorsan bana bir çıkış yolu göster dedim. Duyuyormuş Rabbim. Bileydim daha evvelinden dua ederdim efendim. Asım amca sessizce dinlemişti Hatice Hanım'ı. Ağlayarak uyuduğu gecenin sabahında kapısının hararetle çalındığını, uyku sersemi kapıya vardığında genç bir delikanlının eline bir zarf dolusu para getirip bıraktığını, kocasının bilmem nerede satın aldığı hisseleri paraya çevirip getirmesini istediğini ama geciktiğini, uzun uzun özür dilediğini anlattı. Ne genci tanırdı, ne hisseyi bilirdi Hatice Hanım. Israrla sormuştu. "Ali Bulgaç'tan bahsediyorsunuz değil mi evladım? Hani şu 15 gün önce ölen?" Genç ısrarla "Evet" dediyse de Hatice Hanım inanamamıştı. Sonunda genç elini öpüp gitmişti. Hatice Hanım da şimdi o parayla kalan ömrünü geçireceği küçük bir ev arıyordu. Ne kadar olursa. Ama yok, yoktu işte, yok, yok. Asım amca bakkala soğuk bir meyve suyu getirtmiş, sonra etrafına toplananları dağıtmış, Hatice Hanım'a dönüp, "Efendim, burası pek nezih bir mahalledir," demişti. "Dilerseniz ileride tam da sizin nasibinize göre bir yer var. Hemen 2 ev sonra üçüncüsü. Küçüktür, biraz da eskidir. Yani takdir edersiniz ki mahallenin hepsi eski. Restorasyona gidilmesi gerek ama o zaman da hepimizi tahliye etmeleri lazım. Biz pek yanaşmadık, idare ediyoruz. Kabul ederseniz size orayı gösterebilirim." Hatice Hanım'ın gözleri parlamıştı. Epi topu 2 oda bir salon olan 2 katlı eski evi gezdirmişti Asım amca. Ev sahibinin kendisine kiralama için yetki verdiğini ama beğenirse satmak için de konuşup razı edebileceğini söylemişti. "Zaten eşi vefat etti, hanımefendi de bakım evinde. Hayır diyeceğini sanmıyorum," demişti. Hatice Hanım sapına sıkı sıkı yapıştığı çantasını açıp katlanmış zarfı Asım amcanın eline tutuşturmuş, "Aldım gitti, ne olur efendim razı edin," diyerek konuyu halletmeye çalışmıştı. Şimdi hepsi gözlerinin önünden geçti. Yanaklarından süzülen yaşlar güneşin yorgun ışıklarına karıştı. Taksinin patinaj yapan lastiğinin sesini duydu. Elini kalbine götürdü. "Allah'ım, biliyorum sen beni duyuyorsun," dedi dudaklarının arasından. "Ne olur şu Asım Bey'i bize bağışla. O pek iyiydi bize. Sen de ona iyilik ver."

Gençler Sokağı. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Nisan Kumru.

hicrim günahkârım şeha. Ya Rabbena mağfir lena. İhsana kıl eyle ata. Ya Rabbena mağfir lena. Sensin bizim ilahımız, İki cihan penahımız, arttı cürmü günahımız.

Ayıpların settarısın. Mücrimlerin gaffarısın. Alemlerin hünkârısın. Ya Rabbena, mağfir lena. Arzu sema, insü melek. Tuyuru buş, suda semek. Senden dilerler hep dilek. Ya Rabbena, mağfir lena. Bakma şahım noksanıma. Cürmü büyük isyanıma. Verme halel imanıma. Ya Rabbena, mağfir lena. Hulusi babında geda, ihsanını ister şeha. Sensin keremkanı seha. Ya Rabbena, mağfir lena.

derdime derman yine sensin. Biçare olan canıma canan yine sensin. Cangahıma urdun okunu kalmadı tabım. Merhem urucu yâreme Lokman yine sensin. Derd ile yanan sineme erişti firakın. Bu yanmasına ateşi suzan yine sensin. Akar gözümün yaşı, revan oldu kesilmez. Her katreleri dür ile mercan yine sensin. Çak etse eğer, sinemi ol merdümi çeşmin. Dil ülkesine Câlis-i Sultan.

hasretle ciğer yaralanıp oldu zahnak. Bir çare dile, çareyi ihsan yine sensin. Kulluğa kabul eyle hulusi fakiri, isyan ile cürmüne gufran yine sensin. İsyan ile cürmüne gufran yine sensin.

0: Manzala. Hanzala. Münafık Hanzala. Hayır, hayır. Ben münafık değilim. Sözümde durup yalan söylemem.
1: Ya kardeşim, o neden sürekli bu işi?
2: İnnel münafıkine fiddakil esfeli minel nar. وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا.
0: Münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Artık onlara asla bir yardımcı bulamazsın. Hayır, münafık değilim. Hayır. Hanzala münafık oldu Ebu Bekir. Aklı bunadı, kalbi karardı Hanzala'nın. Ben değilim Ebu Bekir. Akşamdan sabaha bambaşka biri gibi geliyorum kendime. Yıldızların üstünde geziniyormuş gibiyken, sonra birdenbire canlı canlı toprağa gömülüyormuş gibi hissedebiliyorum. İçim içimi yiyor. Ne yapacağım? Bu durumla nasıl başa çıkacağım?
3: Allah'ın Resulüne gidelim. O bizim halimizi anlar. Bize yol gösterir.
4: O gerçekten yoksulların halinden anlıyor. Onlara sahip çıkıyor. Sofrasını açıyor, yiyeceğini paylaşıyor. Gördük ki onun dostları da aynı onun gibi.
5: Peki şimdi ne yapacaksınız?
4: Geldiğimiz yere geri döneceğiz. Biz çölde doğduk, çölde yaşar, çölde ölürüz. Gündüzleri çöl rüzgarlarını dinler, geceleri yıldızları seyrederiz. Allah'ın elçisini merak ettik, geldik, işittik ve itaat ettik.
6: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.

hasret bağlarında açılan Hicaz gülü. Bu simsiyah gönlümün biricik beyaz gülü. Diken sahralarından geçip geldim efendim. Kırık kanatlarımla uçup geldim efendim. Avucundan suya muhtaç çatlamış dudaklarım. Şükür vardı semtine günahkar ayakların. Yüzüm Bab-ı Selam'ın pür huzur eşiğinde. Kalbim ak mermerlerin sımsıcak döşeğinde. Bak ruhumun saçları ağarmış ey sevgili. Bir geceye kaç asır sığarmış ey sevgili. Alevden kuyularda sen diyerek inledim. Yalnız bana gel diyen nur sedanı dinledim. Ben susayım, halimi her zerrem arz eylesin. Bu nasıl sevdaymış, gözyaşlarım söylesin. Yesrib semalarında çırpınan bir kuş olsam, yeşil kubbe altında ağlıyorken taş olsam, kalkmasam hiç secdeden ömür boyu böylece, Ravzan'da cennetlere dalıversem her gece, kör olsa bu gözlerim senden gayrı cihana, uçsam ten kafesinden uzanıp asumana, fecir vakti ezanla dirildim mahşer gibi, sanki kabrimden çıkıp ismimi söyler gibi. Titreyen sinelerle kıyam ettim kaç defa. Unutulur efendim huzurunda her cefa. En çaresiz dertlere şifadır kutlu belde. Yalnız hasret sancısı baki kalır gönülde. Sırılsıklam tevbeler avuçlarda nedamet. En mahrem dualarım meleklere emanet. Sığınmış asi kulun merhamet divanına. Bir mücrimin dilinden icabet makamına. Cennetlerden sahneler ayandır her tarafta. İnsanlar ve melekler beş vakit aynı safta. Damla damla ruhlara manalar ilham olur. Durunca teheccüde peygamber imam olur. Konar seccadelere ukba güvercinleri. Alkışlar bu vuslatı fezanın sakinleri. Madde birden savrulur, dünya derin uykuda. Ezelden sevdalılar sema döner avluda. Boyun büker diz dize kabul kastıyla canlar. Akdini tekrar eder sükut yüklü lisanlar. Her dilde ayrı ukde, her kulun bir derdi var. Kulak ver kainatın ismi celal virdi var. Ağlayan bir Yemenli, secdede bir Mısırlı, Nijerli bir ihtiyar, avuçları nasırlı. İnsanın aslı Adem, Adem'in aslı toprak. Bu rahmet sofrasından beni ayırma ey hak. Hangi yola koyulsam yolculuğum sanadır. Ebediyet hicretim beka dergahınadır. Bekanın ötesinde ben seni yaşıyorum. Ravzada kaldı ruhum.
bir ceset taşıyorum. Tut elimden efendim, beraber gidelim can. Seyretsem cemalini sağıma döndüğüm an. Kovsan da gitmem artık, öyle meftun olmuşum. Başka bir yar istemem, yâri baki bulmuşum. Boynumdan bir lahzacık çözülmesin zincirim. Ayak ucunda olsun ey sevgili makberim. Şefaat mevsiminde tanır mısın bendeni? Aciz bülbülün, gülüm kokundan tanır seni. Sen değil, kendimi şimdi terk ediyorum. Cismim senden giderken, ben sana gidiyorum.

medeniyetle mana dünyası arasındaki bağdır musiki. Yaşayan kültürün nefesidir. Geçmişimizin irfan ve söz geleneğini anlatan, bestelerin hikayesinden namelerin derinine uzanan bir yolculuk. Sözün manası, sazın edası, iki saz bir avaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

seccaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescid mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler, dualarımız, geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından, mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler. Şimdi seni ananlar anıyorlar ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi, düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi, nerede kaldın ey Resul, nerede kaldın ey Nebi? Günler ne günlerdi ya Muhammed, çağlar ne çağlardı?

Dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı. Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası Ayşe'nin gülüydü. Ümmetinin göz bebeği göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz dünyada nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Neler duydu şu dünyada mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kabe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur Kaf Dağı'nda derebeyi. Onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği. İyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Ademoğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki, kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir. Fethedemedik ya Muhammed senelerdir. Ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçelerde en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yapanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar, atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar, ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzlere serptiğin topraktı, yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler, mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler. Ne oldu ey bulut, gölgelediğin başlar? Hatırında mı ey yol, bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar, kafile kafile. Kervan kervan şimdi giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde yine izler gelenlerin, yollar gideceklerindir. Şu tekbir getiren mağara örümceklerin değil, peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı görmeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez, kuşları hüthüt müdür, güvercin mi, kumru mu? Kuşlarını bir sabah Medine'ye uçurdu mu? Ey Abve'de yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıran uyusun, çöllerin ılık kumlarıyla örtülü. Dinleyene hala ses verir. Ya Leyl susar, uğultular gelir. Mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sen de bir hac günü, başta Muhammed, yanında Ebu Bekir, gidenlerin 100.000 olup dönüşünü destan yap ey şehir. Ebu Bekir'de nur, Osman'da nurlar, Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır.
Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Uhud'da, Hayber'de Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı. Yerde kalmazdı ruh, kanatlıydı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler. Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına, iyiliklerle gel, güzelliklerle gel Ademoğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtri bestelesin tekbirini. Evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın Kayışzade Osmanlar. Natini Galip yazsın, Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ya Resulallah, bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat. Ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat. Çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa ezanlarını Davud okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler. Gelin ey Fatihalar, Yasinler.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm. Köle pazarından bu çocuğu senin için aldım.
1: Öyle mi? Merhaba delikanlı. Senin adın ne bakalım?
2: Zeyd efendim. Benim adım Zeyd.
1: Korkma Zeyd. Bizden sana zarar gelmez.
3: Mekke'ye giden hacılardan haber geldi. Zeyd'e çok benzeyen bir çocuk görmüşler. Mekke'nin ileri gelen kabilelerinden birine köle olarak satılmış.
4: Ah Zeyd'im, ah yavrum. Kim bilir neler geldi başına.
5: Yanında bulunan oğlumuz için geldik sana. Onun için istediğin miktarı sana sunalım. Sen de oğlumuzu serbest bırak, olmaz mı?
2: Muhammed'i o kadar çok seviyorum ki onu bırakıp gidemem.
5: Ne?
2: Sizi ve evimi ne kadar özlesem de bunu yapamam. Babacığım, ne olur kızmayın bana. Ben bu zattan öyle iyilikler gördüm ki onu bırakamam. Lütfen beni anlayın.
6: O buralarda mı?
1: Muhammed ticari bir sefer için şehir dışında.
6: Ah, keşke bir görseydim. Çok özlemiştim onu.
1: Birkaç gün kalabilirseniz eğer gelir görüşürsünüz.
6: İsterdim ama yolcu yolunda gerek yavrum.
1: O zaman ben size yol için bir şeyler hazırlatayım.
6: Zahmet etme lütfen.
1: Zahmet olur mu hiç?
7: Halime Hatun dışarı çıktığında kendisi için hazırlanmış develer ve koyunlardan oluşmuş bir sürü buldu. Hazreti Hatice, sevgili eşinin süt annesi için küçük bir servet değerinde hediye hazırlamıştı. Bu ihsan karşısında hayrete düşen Halime ve ailesi, Hazreti Hatice hakkında duydukları metiyelerin sebebini anladılar. Bu darlık zamanında kendilerine hediye edilen bu mallar, uzun bir müddet ferahlık içinde yaşamalarını sağladı.
0: 6. Bölüm.
7: Mekke kurak bir yerdi. Sık sık kıtlık yaşanırdı. Yine böyle bir zamandı. Su kaynakları kurumuş, hayvanlar bir deri bir kemik kalmıştı. Yerden ot bile bitmiyordu. Ebu Talip zor günler geçiriyordu. Hazreti Muhammed sevgili amcasına nasıl yardım edebileceklerini konuşmak üzere diğer amcası Abbas'ın yanına gitti ve ona şöyle dedi. Amca, biliyorsun ki kardeşin Ebu Talib'in çoluk çocuğu çoktur. Halkın uğradığı şu kıtlığı da görüyorsun. Kalk Ebu Talib'e gidelim. Onun yükünü biraz hafifletelim. Oğullarından birini ben yanıma alayım, birini de sen yanına al. Çocuklardan ikisinin yükünü onun üzerinden alırsak bu yeterli olur.
8: Çok iyi düşünmüşsün. Hadi gidelim. Abi, kıtlık hepimizi sarstı. Ticari seferleri dahi etkiledi. Senin ailen de kalabalık. Aramızda konuştuk, senin yükünü biraz olsun hafifletmek istiyoruz. Oğullarından birini ben, birini de Muhammed alsa, masraflarını biz karşılasak. Ne dersin?
9: Evet, maalesef öyle oldu. Zorlandığımız bir gerçek. Allah sizden razı olsun. Talip'le Akil'i bana bırakın, dilediğinizi alın.
8: O zaman Cafer benimle gelsin, Ali Muhammed'le. Ne dersin?
9: Olur. Uygundur.
7: Böylece Hazreti Muhammed'in ailesine Ali de katılmış oldu. O zamanlar 5 yaşındaydı. Ali sanki Hazreti Hatice ile Hazreti Muhammed'in yakın zamanda vefat eden oğulları Abdullah'ın yerini doldurmuştu. Bundan sonra o evden hiç ayrılmayacak, ömrünün sonuna kadar bu hane halkından biri olacaktı. Hazreti Muhammed ile Hazreti Hatice'nin kurduğu yuva gittikçe kalabalıklaşıyor, yıllar hızla geçiyordu. Ard arda doğan kızlardan Zeynep, evlilik çağına gelmiş bir genç kızdı. Rukiye ve Ümmü Gülsüm ise çocuk sayılmazlardı artık. En küçükleri olan Fatıma ise henüz bebekti. Ali ve Zeyd ile birlikte 6 çocuk ve Hazreti Muhammed'in "Ailemden bana hatıra kalan tek kişi" dediği Ümmü Eymen bu kutlu ailenin temelini oluşturuyordu. Bir gün Hatice'nin kardeşi Hale bu eve misafir olarak geldi.
10: Hoş geldiniz Hale.
1: Hoş bulduk Ümmü Eymen. Nasılsınız?
10: Hamdolsun, iyiyiz.
1: Ablam evde mi? Önemli bir şey söylemek istiyorum.
10: Ben haber vereyim geldiğinizi. Siz şöyle buyurun.

0: Hoş geldin, safalar getirdin Hale. Hoş bulduk abla. Hale, önemli bir mesele olduğunu söylemişsin, hayırdır?
1: Biliyorsun, Zeynep artık evlilik çağına geldi. Oğlum Ebu'l-As da öyle. Birbirimizi severiz. Çocuklar da anlaşır diye düşünüyorum. Ne dersin?
0: Ne desem bilemiyorum. Ebu'l-As senin oğlunsa benim de yeğenim. Çok severim onu. Ama babasına ve Zeynep'e danışmadan bir şey diyemem.
1: Tabii siz istişare edin. Eğer cevabınız olumlu olursa çok seviniriz.
0: Ben konuştuktan sonra sana haber veririm.
1: Hadi inşallah, hayırlısıyla.
0: Hadi buyur, sofraya geçelim.
2: Gençlerin ve ailelerin onayıyla Zeynep'le Ebu'l-As evlendiler. Rukiye ve Ümmü Gülsüm'e de aynı aileden teklif gelmişti. Hazreti Muhammed'in amcası Ebu Leheb, oğulları Utbe ve Uteybe için talip olmuş ve onlar arasında da söz kesilmişti. Aynı zamanda kapı komşusuydular. Ebu Leheb, güzel ahlaklı ve şerefli bir aileye mensup bu genç kızları gelin olarak almakla övünüyordu. Hazreti Muhammed 40 yaşlarına yaklaşırken hayatında bazı değişiklikler olmaya başladı. Gündüz gerçekleşecek olayları gece rüyasında açıkça görür olmuştu. Ona yalnızlık sevdirilmişti. Mekke'ye 5 kilometre uzaklıktaki Nur Dağı'nda bulunan Hira Mağarası'nda uzun uzun kalıyor ve tefekküre dalıyordu. Burada kaldığı süre içerisinde yanına bir miktar yiyecek alıyor. Bu bittiğinde ya kendi inip erzak temin ediyor ya da eşi Hazreti Hatice ona bizzat yiyecek götürüyordu. Hazreti Hatice yine hazırlık yapıyordu.
0: Zeytinyağını koyduk, kurutulmuş eti, ekmeği ve suyu da. Bir şey unuttuk mu dersin?
3: Bir de şu torbaya kuru üzüm koydum, sever diye.
0: Eline sağlık Ümmü Eymen.
3: Afiyet olsun. Şu yalçın dağa bakıp duruyorum. Çalılarla dolu dik bir yokuş. O sarp kayalıklardan nasıl çıkıyor? Gece gündüz orada ne yapıyor? Düşünmeden edemiyorum.
0: Birkaç yıldır gidiyor biliyorsun. Ama bu sene daha fazla kaldı.
3: Dedesi Abdülmuttalip de inziva için aynı mağarayı seçmişti. Yalnızlığın insanı Allah'a yaklaştırdığını söylerdi. Gider günlerce orada kalır, tazelenmiş olarak dönerdi.
0: İsmail neslinden gelenler arasında bu bir adettir. Her nesilde böyle bir yalnızlık köşesine çekilerek dünyadan el etek çeken birkaç kişi çıkar. Muhammed de onlardan biri. Bu ara daha durgun görüyorum onu. Olacak şeyleri rüyasında gördüğünü söylüyor. Hatta gayipten sesler duyduğunu söyledi geçen gün.
3: Gayipten sesler mi?
0: Evet. Kendine selam verildiğini duyuyormuş.
3: Aman Hatice, dikkat edelim. Başına bir şey gelmesin.
0: Doğru söylüyorsun. Dikkatli olmamız lazım Ümmü Eymen. Ben şimdi şu yiyecekleri götüreyim de kendi inmek zorunda kalmasın. Hem de nasıl olduğunu gözlerimle görmüş olurum.
3: Hadi selametle git gel.

Ramazan ayında soğuk bir kış günü Hazreti Muhammed yine mağaradayken bir ses duydu. Ey Muhammed, sen Allah'ın Resulüsün. Hazreti Muhammed ürpererek iki dizi üzerine çöküverdi. Kalkabildiği zaman korkuyla mağaradan çıkarak hızla aşağı inmeye başladı. Sonra bir ses daha duydu. Esselamu aleyke ya Resulallah. Ve benzer sesler. Selam sana ey Allah'ın Resulü. Bu seslerin sahibini bulmak için arkasına ve çevresine baktığı halde ağaçtan, taştan başka bir şey göremedi. Çok korkmuştu. Derken başını yukarı kaldırdı. Cebrail tüm azametiyle gökyüzünü kaplamıştı. Binlerce kanat vardı sanki. Nereye dönse onu görüyordu. Her yanı saran bir ses duyuldu. Ey Muhammed, sen Allah'ın Resulüsün, ben de Cebrail'im. Cebrail kaybolana kadar yerinden kımıldayamayan Hazreti Muhammed, o kaybolunca hareket edebildi ve evine geldi. Gerek soğuk havanın, gerekse yaşadığı korkunun tesiriyle tir tir titriyordu. Kapıyı açtığında hayretle yüzüne bakan sevgili eşine sadece "Beni örtünüz, beni örtünüz" diyebildi ve yatağa girdi.

0: Biraz sakinleştiğinde endişeyle yanı başında bekleyen eşine şöyle dedi. Hatice, ben bir takım ışıklar görüyor, sesler işitiyorum. Vallahi şu putlardan ve kahinlerden nefret ettiğim kadar hiçbir şeyden nefret etmem. Bana cinler musallat oldu diye korkuyorum.
1: Ey amcamın oğlu, ey Abdullah'ın oğlu, sakın böyle söyleme. Allah seni esirgesin. Ey Kasım'ın babası, Allah sana böyle bir şey yapmaz. Sana cinleri musallat etmez. Çünkü herkes şahittir ki sen sözün doğrusunu söylersin. Emanete riayet edersin. Akrabalarınla ilgilenirsin. Güzel ve iyi ahlaklısın. Ey amcamın oğlu, ben senin bu ümmetin peygamberi olacağına inanıyorum. Hiç korkma. Allah seni utandırmaz. Üzüntüye uğratmaz. Çünkü sen işini görmekten aciz olanların işlerini görürsün. Yoksula kimsenin vermediğini verir, kazandırmadığını kazandırırsın. Misafirleri ağırlarsın. Uğradıkları musibetlerde halkına yardım edersin.
0: Ramazan ayının seher vaktinde Hira'nın derin sessizliği içinde Cebrail aleyhisselam Hazreti Muhammed'e göründü. Güzel bir insan suretine bürünmüştü. Konuşurken göklerden, dağlardan ve taşlardan onun sesi geliyor gibiydi. Ve şöyle diyordu: oku. Peygamberimiz, ben okuma bilmem dedi korkarak. Cebrail tekrarladı: oku. Peygamberimiz yine ben okuma bilmem diye cevapladı. Üçüncü kez konuştu Cebrail: oku. Ve Resulullah ben okuma bilmem diye yanıtladı üçüncü kez. Cebrail Alak suresinin ilk ayetlerini okumaya başladı. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan yarattı. Oku, senin Rabbin en cömert olandır. O kalemle yazmayı öğretendir, insana bilmediğini öğretendir. Peygamberimiz bu hadiseden sonra büyük bir telaş ve korku içinde evine döndü. Olanları Hazreti Hatice'ye anlattı. Hazreti Hatice eşinden emindi. Onun başına gelenlerin bir felaket değil, peygamberlik olduğunu biliyordu. Fakat eşini teskin edebilmek için ona şöyle dedi:
1: gel, hazırlanıp Varaka bin Nefel'in yanına gidelim. Kutsal kitaplar ve vahiy ile ilgili malumatı çoktur. Senin başına gelenleri bir anlatalım. Bakalım ne diyecek.
0: Varaka bin Nefel olanı biteni dinlediğinde şöyle dedi:
2: Kuddüs, Kuddüs. Bu gördüğün Yüce Allah'ın Musa peygambere indirdiği Ruhul Kudüs'tür. Namusu ekberdir. Yani vahiy meleği Cebrail'dir. Ya Muhammed, sana cinler veya başka varlıklar musallat olmuş değildir. Sen bu ümmetin peygamberisin. Sen ahir zaman peygamberisin. Ah, ne olurdu, biraz daha genç olaydım da sana destek olaydım. Kavmini dine davet ettiğin zaman onlar seni yurdundan çıkarırlarken yanında olaydım.
0: Peygamberimiz şaşkınlıkla, kavmin beni yurdumdan mı çıkaracak diye sordu.
2: Senin gibi bir dava getirmiş, vahiy tebliğine kalkışmış kimse yoktur ki düşmanlığa uğramasın ve hicrete zorlanmasın. Eğer o günlere yetişirsem sana olanca gücümle yardım ederim. Keşke o zamana erişebilsem.
0: Artık Hazreti Muhammed de peygamber olduğunu anlamıştı. Gördüğü Cebrail'di. Allah onu seçerek ona kutlu bir görev vermişti. Hazreti Hatice de ilk inanan insan olma şerefine ermiş, eşini her zaman olduğu gibi desteklemiş, onun korkularını hafifletmişti. Bundan sonra yaşamları bambaşka bir hal alacaktı.
3: Asr-ı Saadet

0: Hanzala. Hanzala. Münafık Hanzala. Hayır. Ben münafık değilim. Sözümde durur, yalan söylemem. Ya kalbim, o neden sürekli değişiyor?
1: İnnel münafıkîne fiddâkil esfeli minen nâr. وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا.
0: Münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Artık onlara asla bir yardımcı bulamazsın. Hayır, münafık değilim. Hayır. Hanzala münafık oldu Ebu Bekir. Aklı bunadı, kalbi karardı Hanzala'nın. Ben değilim Ebu Bekir. Akşamdan sabaha bambaşka biri gibi geliyorum kendime. Yıldızların üstünde geziniyormuş gibiyken, sonra birdenbire canlı canlı toprağa gömülüyormuş gibi hissedebiliyorum. İçim içimi yiyor. Ne yapacağım? Bu durumla nasıl başa çıkacağım?
2: Allah'ın Resulüne gidelim. O bizim halimizi anlar. Bize yol gösterir.
1: O gerçekten yoksulların halinden anlıyor. Onlara sahip çıkıyor. Sofrasını açıyor, yiyeceğini paylaşıyor. Gördük ki onun dostları da aynı onun gibi.
3: Peki şimdi ne yapacaksınız?
1: Geldiğimiz yere geri döneceğiz. Biz çölde doğduk, çölde yaşar, çölde ölürüz. Gündüzleri çöl rüzgarlarını dinler, geceleri yıldızları seyrederiz. Allah'ın elçisini merak ettik, geldik, işittik ve itaat ettik.
4: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Modern Çağın İnanç Sorunları.
1: Merhaba sevgili dostlar. Diyanet Radyo'dan, Din ve Hayat programından hepinize